0: İçe de kıyametin kopmamasını isterler. Nerede ve nasıl ölürse ölsün, her insan mutlaka berzah alemindeki durumu idrak edecek, Münker ve Nekir isimli iki meleğin sorularına muhatap olacaktır. Ateşte yakılan da, denizde boğulup balıklara yem olan da, yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanıp yenen de berzah hayatını yaşayacaktır. Sevgili dostlar, ölüye nasıl soru yöneltilip onun nasıl cevap vereceği, özellikle çeşitli şekillerde ölüp cesetleri bile ortada bulunmayanların ne şekilde sorguya çekilecekleri konusu beşeri ölçülerimizle algılayıp izah edebileceğimiz bir husus değildir. Gayb alemine ait bu tür meseleleri naslarda anlatıldığı kadarıyla öğrenip tasdik etmemiz gerekir. Kabir sorgusunun varlığı manevi tevatür derecesine varan hadislerle sabittir. Ehl-i sünnet alimleri Münker ve Nekir sorgusunun hak olduğunda ittifak etmiştir. Allah Teala sağlam sözle iman edenlere hem dünya hayatında hem ahirette o sabit sözde daima sebat ihsan eder. Allah zalimleri, kafirleri şaşırtır. O dilediğini yapar mealindeki ayet kabir sualine delalet etmektedir. Bera bin Azib'den gelen çeşitli rivayetlerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetin kabir suali hakkında indiğini bildirmiş ve ayette yer alan ahiret kelimesiyle müminin kabirde sorguya doğru cevap vereceğini beyan ettiğini belirtmiştir. Söz konusu ayetteki sabit sözden maksat kelime-i tevhid ve kelime-i şehadet, ahiretten kasıt da kabirdir. Kabir sorgusu esnasında mümin aynen dünyadaki gibi kelime-i tevhidi söyleyecektir. Kelime-i tevhidi dünyada kalplerine yerleştirenler, kabirdeki sorgu esnasında Allah'ın yardımıyla şaşırmayıp inandıkları gibi söylerler. Ama bu imanın kalplerinde kökleşmediği kişiler, orada şüpheye düşüp cevap veremez ve azaba müstahak olurlar. Kabir sualiyle ilgili hadislerin bazılarında sadece melekler tarafından soru yöneltileceği belirtildiği halde, bazılarında meleklerin isim ve sıfatları da açıklanmıştır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledilen bir hadiste bunların siyah tenli, mavi gözlü iki melek olduğu belirtilmiş, birine Münker, diğerine de Nekir denildiği haber verilmiştir. Sual melekleri insanlarca tanınmayan ve korku salan melekler olduklarından hadislerde bu isimlerle anılmıştır. Bazı mutezili alimlerine göre hadislerde geçen Münker kelimesinden maksat sorgu sırasında kafirin tereddütü, Nekir'den maksat da meleklerin aniden gelmeleri yahut onların kafiri azarlayıp mahcup etmeleridir. Ehl-i sünnet alimleri kabirdeki sualin itikadi konulardan olacağı konusunda ittifak etmişlerdir. Ancak ilgili hadislerin farklılığı sebebiyle hepsinden mi yoksa bir kısmından mı hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir. Müfessir Kurtubi sorulacak suallerin sorguya çekilen şahıslara göre değişik olacağını söylemiştir. O takdirde rivayetlerdeki farklılık şahısların farklılığından kaynaklanmış olacağından aralarında herhangi bir çelişki kalmaz. Başta iman ve tevhid olmak üzere herkesin en fazla ihmali görülen hususlarda yöneltilecek sorular kişilerin kendi diliyle ve idrak edip anlayabileceği şekilde olacaktır. Sevgili dostlarımız, bugün programımızın içerisinde Ahirete İman adlı eserimizde kabir ahvalinden ve kabir ahvalinin üç halinden birinden kabir sualinden bahsettik. Bir sonraki programımızda kabir azabından bahsedeceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın ve bizlerle olun. Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

hasret bağlarında açılan Hicaz Gülü. Bu simsiyah gönlümün biricik beyaz gülü. Diken sahralarından geçip geldim efendim. Kırık kanatlarımla uçup geldim efendim. Avucundan suya muhtaç çatlamış dudaklarım. Şükür vardı semtine günahkar ayaklarım. Yüzüm Bab-ı Selam'ın pür huzur eşiğinde. Kalbim ak mermerlerin sımsıcak döşeğinde. Bak ruhumun saçları ağarmış ey sevgili. Bir geceye kaç asır sığarmış ey sevgili. Alevden kuyularda sen diyerek inledim. Yalnız bana gel diyen nur sedanı dinledim. Ben susayım, halimi her zerrem arz eylesin. Bu nasıl sevdaymış, gözyaşlarım söylesin. Yesrib semalarında çırpınan bir kuş olsam, yeşil kubbe altında ağlıyorken taş olsam, kalkmasam hiç secdeden ömür boyu böylece, ravzanda cennetlere dalıversem her gece, kör olsa bu gözlerim senden gayrı cihana, uçsam ten kafesinden uzanıp asumana. Fecir vakti ezanla dirildim mahşer gibi. Sanki kabrimden çıkıp ismimi söyler gibi. Titreyen sinelerle kıyam ettim kaç defa. Unutulur efendim huzurunda her cefa. En çaresiz dertlere şifadır kutlu belde. Yalnız hasret sancısı baki kalır gönülde. Sırılsıklam tevbeler avuçlarda nedamet. En mahrem dualarım meleklere emanet. Sığınmış asi kulun merhamet divanına. Bir mücrimin dilinden icabet makamına. Cennetlerden sahneler ayandır her tarafta. İnsanlar ve melekler beş vakit aynı safta. Damla damla ruhlara manalar ilham olur. Durunca teheccüde peygamber imam olur. Konar seccadelere ukba güvercinleri. Alkışlar bu vuslatı fezanın sakinleri. Madde birden savrulur, dünya derin uykuda. Ezelden sevdalılar, sema döner avluda. Boyun büker diz dize, kabul kastıyla canlar. Akdini tekrar eder, sükut yüklü lisanlar. Her dilde ayrı ukde, her kulun bir derdi var. Kulak ver kainatın ismi celal virdi var. Ağlayan bir Yemenli, secdede bir Mısırlı, Nijerli bir ihtiyar, avuçları nasırlı. İnsanın aslı Adem, Adem'in aslı toprak. Bu rahmet sofrasından beni ayırma ey hak. Hangi yola koyulsam yolculuğum sanadır. Ebediyet hicretim beka dergahınadır. Bekanın ötesinde ben seni yaşıyorum. Ravzada kaldı ruhum.
bir ceset taşıyorum. Tut elimden efendim, beraber gidelim can. Seyretsem cemalini sağıma döndüğüm an. Kovsam da gitmem artık, öyle meftun olmuşum. Başka bir yar istemem, yâri baki bulmuşum. Boynumdan bir lahzacık çözülmesin zincirim. Ayak ucunda olsun ey sevgili makberim. Şefaat mevsiminde tanır mısın bendeni? Aciz bülbülün, gülüm kokundan tanır seni. Sen değil, kendimi şimdi terk ediyorum. Cismim senden giderken, ben

Burası dünya ve biz artık çok sıkıldık. Alıp başımızı sana gelmek istiyoruz. Sana gelmek, orada kalmak istiyoruz. Çok unuttuk, hatırlamak istiyoruz. Başımızın okşanmasını, gözyaşımızın silinmesini, kolumuza gerilmesini istiyoruz. Yağmurunu ve meleklerini yeniden istiyoruz. Rüzgarın sesini, ırmağın sesini, dağların dağ, denizlerin deniz, kadınların kadın, çocukların çocuk, erkeklerin erkek, ekmeğin ekmek olduğu bir dünyayı yeniden isterken, seni istiyoruz aslında, bunu söyleyemiyoruz. Her yer gece, çok gece ve biz meleklerini istiyoruz Rabbim. Çok yenildik, yetmez mi? Bir bankanın önünde, bir koltuğun altında, bir ziyafetin ortasında, bir günahın tenhasında büyütüp durduk siyahı. Gece, gece, gece. Her yağmur tanesini bir melek indirirken yeryüzüne, her yalanı yüz şeytan taşıyor olabilir mi? Bilmiyoruz. Çünkü bilincimiz içerken binlerce yılın karmaşık şurubunu kameraya bakıp kalabalık şeyler söylemek ve gülümsemekle meşgulüz şu an. Sonra oturup düşüneceğiz bütün bu olanları. Yusuf'u düşüneceğiz, Yakub'u, Musa'yı, İsa'yı düşüneceğiz, Nuh'u ve öbürlerini ve Efendimiz'i.

kuyular, kuyular, kuyular kazdı. Bir nefes üflemen için yeryüzü bataklığında sazdı. Kestik kendimizi, deldik, yaktık. Sonra sana değil, dünyaya aktık. Dünya ki mescittir, biz onu otel yapmışız. Kalktık ki yenilmişiz, değişmişiz, azmışız. Bir sızı kalmış içimizde, başka şey yok. Bu sızıdan yol bulup kapına dayanmışız. Bir çocuk oyuncağını alamamış. Bir kız sevdiğini saramamış. Bir anne yıllardır kolları açık bekliyor oğlunu. Bir adam paramparça bir çift göz için. Biri ekmek götürememiş evine, birisi aşk. Birimiz dünyayı kurtaracak, birimiz yarını. Birimizin aklı tutuşmuş yanıyor. Birimiz bomboş kalbine bakıp birini anıyor. Birimiz ayrılığın ilk günü gibi her akşam kanıyor. Birimiz kıyametin koptuğuna inanıyor. Birimiz çekip gitmiş yeryüzünden, ellerini hala açık sanıyor. Geldik işte, bunlar ellerimiz, açılmış bak, bilirsin ne diye. Ki bilirsin biz bu ellerle neler işledik. Burası dünya, şu biziz, bunlar da ellerimiz. Öyle açık, öyle acemi, öyle boş. Öyle mahcup, öyle dalgın, öyle boş, öyle boş. Senin değil miyiz hepimiz? Senin değil mi her şey? Alırsın kime ne, verirsin kime ne? Ve bu açtığımız eller senin değil mi? Senin değil miyiz hepimiz Rabbim? Bir yıldız, bir ağaç, bir buğday tanesi kadar. Kimsesiziz, kime gidelim? Yaralarımız var, kime? Sıcak bir şey arıyoruz, kime? Merhamet istiyoruz, kime? Bağışlanmak istiyoruz, kime gidelim? Sorumuz ve cevabımız sen değil misin? Yorgunuz, kaybetmişiz, dalgınız, kırgınız, küsmüşüz. Bu çocuklar birer birer kaybolurken sisler içinde kime gidelim? Çok yürüdük, yollar kayboldu, yol olduk, sana geldik. Ne getirdin deme bize, senden başka neyimiz varsa o bizim yokumuzdur. Geldik işte, bunlar ellerimiz, bunlar da ellerimizin büyük boşluğu.

beş duygum hara, altı yönüm hara, on parmağımda on acı yara. Denize dalan bir testi nasıl tahammül etsin suya? Fırlattın beni dünyaya, yeniden al kucağına, çağır beni yeniden. Bu saman çöpünü kasırgada bırakma. Büyük bir kapının önünde bir karınca vurmuş kapıyı bekliyor. Kapı açılacak yoksa niye var? Rahmet örtecek günahı, geride kalacak gazabın adımları. Duyulacak büyük bahçenin o büyük şarkıları. Sunulan şarabı çekinmeden içeceğiz. Görüneceksin, durmadan kendimizden geçeceğiz. Görüneceksin, her şeyimizle sana göçeceğiz. Başımız yerde, açtık elimizi sevgilinle birlikte. Bize bak, çekip çıkalım uçurumlardan. Bize bak, çıkalım dünyanın bütün kulluklarından. Parçan sakal bizi, bir daha ayırma, evinde uyuyalım. Yabancıysak dost ol bize, senden ayrılmayalım. Elimiz açık, başımız ve ruhumuz secdede durmuş bekliyoruz. Sevdiklerin aşkına, sevenlerin aşkına. İnşirah, inşirah, inşirah. Ayeti.

Müslümanlık nerede? Bizden geçmiş insanlık bile. Alem aldatmaksa maksat, aldanan yok, nafile. Kaç hakiki Müslüman gördümse, hep makberdedir. Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir. İstemem, dursun o payansız mefahir bir yana. Gösterin ecdada az çok benzeyen bir kan bana. İsterim sizlerde görmek ırkınızdan yadigar. Çok değil, ancak Necip evlada layık tek şiar. Varsa şayet söyleyin bir parçacık insafınız. Böyle kansız mıydı haşa kahraman esrafınız? Böyle düşmüş müydü herkes ayrılık sevdasına? Benzeyip şirazesiz bir mushafın eczasına? Hiç görülmüş müydü olsun kaydı vahdet tarumar? Böyle olmuş muydu millet can evinden rahnedar? Böyle açlıktan boğazlar mıydı kardeş kardeşi? Böyle adet miydi bir perva yemek insan leşi? Irzımızdır çiğnenen, evladımızdır doğranan. Hey sıkılmaz, ağlamazsan bari gülmekten utan. His denen devletliden olsaydı halkın behresi, payitahtından bugün taşmazdı sarhoş narası. Kurt uzaklardan bakar, dalgın görürmüş merkebi. Saldırırmış ansızın yaydan boşanmış ok gibi. Lakin aşk olsun ki aldırmaz da otlarmış eşek. Sanki tavşanmış gelen yahut kılıksız köstebek. Kâr sayarmış bir tutam ot fazla olsun yutmayı. Hasmı derken çullanırmış yutmadan son lokmayı. Bir hakikattir bu. Şaşmaz, bildiğin üsluba sok. Halimiz merkeple kurdun aynı, asla farkı yok. Burnumuzdan tuttu düşman, biz boğaz kaydındayız. Bir bakın, hala mı hala ihtiras ardındayız. Saygısızlık el verir, bir parça olsun arlanın. Vakti çoktan geldi, hem geçmektedir arlanmanın. Davranın haykırmadan nakusi izmihlaliniz. Öyle bir buhrana sapmıştır ki zira haliniz zevke dalmak şöyle dursun. Vaktiniz yok mateme. Davranın zira gülünç olduk bütün bir aleme. Bekleşirken gökte yüz binlerce ervah intikam, yerde kalmış naaşa benzer kavm için durmak haram. Kahraman ecdadınızdan sizde bir kan yok mudur? Yoksa istikbalinizden korkulur.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

4. Allah için amel etmekten ödün verme. İnsanın Allah yolunda ilerleyebilmesi, yaptığı işlerin iyi ve güzel olabilmesi, Allah yolunda dümdüz yürümesine, bu konuda ödün vermemesine bağlıdır. İçinde bulunduğumuz çağ, insanı oyalayan, onun Allah için güzel davranışlarda bulunmasını engelleyen pek çok unsuru da beraberinde getiriyor. Bunun sonucu olarak insan çoğu zaman gaflete düşüyor. Bir şeyden ödün vereceğinde kendi keyfinden, nefsine uygun işlerden değil de hemen dininin emrettiği şeylerden ödün veriyor. Allah'ın rızasına uygun yaşamak istiyorsan şunu daima göz önünde bulundur. Eğer bu hayatta bir şeyden ödün vereceksen, uyumaktan, gezip tozmaktan, televizyon seyretmekten, internette vakit harcamaktan ödün ver. Ama her gün Kur'an'ı okumaktan, Allah'ı zikretmekten ödün verme. Rabbine ayırdığın vakit safa, boşa geçen vakitler cefadır. En büyük mahrumiyet Allah'ın rızasından mahrum olmaktır. Bu nasıl olur bilir misin? Her şeyi okuduğun halde Kur'an'ı okumaman, her şeye para harcadığın halde Allah yolunda harcayamaman, her şeye vakit bulabildiğin halde Allah'ın huzurunda namaza vakit bulamaman, her şeyden korktuğun halde Allah'tan korkmaman, herkesin adını andığın halde Allah'ın adını anmaman, herkesin gözüne girmek için gayret ettiğin halde Allah'ın rızasını elde etmeye önem vermemen, olur olmaz şeylere üzüldüğün halde günahına üzülmemen, olur olmaz şeylere öfkelendiğin halde Allah için öfkelenmemen, olur olmaz kişileri örnek aldığın halde Allah Resulünü örnek almamandır. Bu ödün verme ve mahrumiyet meselesini bir parça açalım. Son zamanlarda hemen herkesin şikayetçi olduğu hususların başında zaman darlığı geliyor. Sanki herkes öyle meşgul, öyle meşgul ki hiçbir şeyi yapacak zamanı yok. Ama hepimiz dahil olmak üzere insanların zamanlarını nasıl beyhude yere geçirdiklerine bakıyoruz da aslında zamanı kendimize dar eden bizleriz. Öyle boş şeylere zaman harcıyoruz ki dünya ve ahirette bize zerre miktarı hayrı dokunmayacak, bırakın hayrı dokunmasını, her açıdan bizim için şer olacak şeylere çok zaman ayırıyoruz. Ama iş asıl zaman ayırmamız gereken şeye gelince namaza zaman bulamıyoruz. Namaz için bulduğumuz zaman tıpkı AVM'lerde mescit için ayrılan mekanlar gibi. Oralarda nerede köhne bodrum kat vardır, mescitler sanki kimse görmesin diye oralarda olur ya bazen. Bizim de hayatımızda namaz, Kur'an, dua, zikir öyle köhne zamanlara yer.

0: yerleştirilmiş. Bir namaz kılıyoruz ki paldır küldür, yangından mal kaçırır gibi. Sanki herkesin uçağı kaçıyor, sanki herkes son otobüsü yakalamanın derdinde. Bir cuma günüydü, Peygamberimiz cuma namazı için hutbe veriyordu. O zamanlar hutbe namazdan sonraydı. Birden şehre aylardır beklenen bir kervan geldi. Medineliler bu kervanı çok beklemişlerdi. Çünkü şehir halkının ihtiyaç duyduğu mallar hep şehre dışarıdan kervanlarla gelirdi. Kervan şehre geldiğini belli etmek için davul zurnalar eşliğinde şehre giriş yapardı. İşte sahabe cuma namazını kılmış ve Peygamberimizin hutbesini dinlerken bir anda kervanın geliş sesini duyunca birer ikişer mescitten çıkmaya başladılar. Nihayet mescitte yalnızca 12 kişi kaldı. Bunun üzerine Rabbimiz şu ayeti indirdi. Ama onlar bir ticaret veya eğlence görünce ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki Allah nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Evet, müminin hayatında ne ticaret ne de eğlence ibadetin önüne geçmemeli. Ticaret de eğlence de hayatın bir gereği. Ama bunların hepsi gelip geçici, bu dünyada kalacak, toprak olacak. Bizimle gelecek olansa ibadet olacak. Şunu da bilelim ki 5 vakit namazı düzgün bir şekilde kılmıyor, her gün Rabbimizin kelamı olan Kur'an'dan hiç değilse bir sayfayı anlayarak okumuyor, her gün belirli bir miktarda Peygamberimizin tavsiye ettiği dua ve zikirleri yapamıyorsak, hayatımızın diğer işlerinden de bet bereket kesilecektir. Duamız. Rabbimiz namazı dosdoğru kılmayı, her gün Kur'an'dan düzenli ve sürekli bir biçimde anlayarak okumayı, Mevla'ya ayırdığımız vakti kayıp değil, kazanç olarak görmeyi bizlere nasip eylesin.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

0: صبح است، سبا مشکفشان می گذرد، دریاب که از کوی فلان می گذرد. برخیز چه خفتی که جهان می گذرد، بویی بستان که کاروان می گذرد.
1: سبح وقتی سهر یلی مسکلر سچرک اسیب گیدیو، بیل که بو گوزل کوکولر sevgilinin mahallesinden geliyor. Kalk, ne uyuyorsun? Dünya hayatı geçip gidiyor. Bir güzel koku almaya bak. Misk kervanı geçip gidiyor.
0: İn tenhai hezar can biş erzed. İn azadi monki cihan biş erzed. Der halvet یک زمان با حق بودن، از جان و جهان و این و آن بیش ارزد.
1: شو یالنزلک بینلرچه جانلا بیلیکته اولمکتن داها دیرلیدر. بو özgürlük tüm dünya mülkünden daha değerlidir. Az bir zaman Cenab-ı Hak'la birlikte olmak, candan cihandan ve şundan bundan daha değerlidir.
0: Gar sabr konam jame ve can mi suzat. Can men o can jomlegan mi suzat. Ver bang beraverem dehan mi suzat. Çe jay dehan her to cihan mi suzat.
1: Eğer sabredersem, elbisem ve canım yanar tutuşur. Sadece benim değil, cümle alemin canı yanar tutuşur. Fakat bağırır çağırırsam, ağzım yanar. Ağızdan iki, her iki dünyada yanar tutuşur.
0: Tenha ben merom, ki rehzenan bisyarım. یک جان داری و خصم جان بسیار. خصم جان را جان و جهان میخوانی، چون تو بولان در این جهان بسیار.
1: حق yoluna yalnız gitme. Bu yolda yol kesenler çok. Senin bir canın var ama can düşmanın pek çok. Can düşmanına can ve cihan adını veriyorsun. Bu dünyada senin gibi ahmak ve cahiller pek çok.
0: Uşak ve yekdem du cihan derbazend. Sed sale beqa ve yek zaman derbazend. Bar buy demi hezar menzil bedovend. از بحر دلی هزار جان در بازند.
1: عاشقlar bir nefeste iki dünyayı da gözden çıkarır. Yüz yıllık hayatı bir ana kurban ederler. Bir anlık kavuşma ümidiyle bin konaklık yol gider. Bir gönül almak içinse bin can feda ederler.
0: Ey dil این ره به قیل و قالت ندهند، جز بر در نیستی وصالت ندهند. وانگاه در آن هوا که مرغان ویند، تا با پر و بالی پر و بالت ندهند.
1: ای گنل سنا بو یولو لفلا ددیکودو ایله ورمزلر. یوکلوک کپسندان گچمدن buslat yüzü göstermezler. Onun kuşlarının uçtuğu havada kanat çırpmadıkça sana hiçbir zaman kol kanat vermezler.
0: Her umr ki bididen ashab bovet, ya merg bovet betab ya khab bovet. Abi ki tora tire koned zehr bovet. زهری که تو را صاف کند آب بود.
1: اشی دوستو görmeden geçen ömür. insan için ya ölüm ya uyku gibidir. Mideni bulandıran su sana zehirdir. Sana ferahlık veren zehirse su gibidir.
0: در عشق تو هم نصیحت و پند چی سود؟ زهراب چشیده ام مرا قند چی سود؟ گویند مرا که بند بر پاش نهید، دیوان دل است پام بر بند چی سود؟
1: عشقنا دالمشم بن نصیحت نیه یرار؟ Zehirli su içmişim ben, şeker neye yarar? Benim için ayağını bağlayın diyorlar. Divane olan gönlümdür, ayağımı bağlamak neye yarar?
0: آن یار که از طبیب دل برباید، او را دارو طبیب چون فرماید. یک ذره ز حسن خویش اگر بنماید، والله که طبیب را طبیبی باید.
1: حکیمی büyüleyen gönlünü çalan o güzele hekim nasıl olur da ilaç verebilir? O sevgili güzelliğinin bir zerresini bile gösterse vallahi hekime de bir hekim gerekir.
0: شادی همه طالبان که مطلوب رسید، داد ای همه عاشقان که محبوب رسید. آن صحت رنجهای ایوب رسید، آن یوسف صد هزار یعقوب رسید.
1: Arayanlara müjdeler olsun, aranan geldi. Ey aşıklar, neşeyle nara atın, sevgili geldi. Eyyub'un çilesi bitti, sağlığına kavuştu. Yüz binlerce Yakub'un Yusuf'u geldi.

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah. Sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim, öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin, istenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin, hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin, ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil. Varım yoğum senin. Elinde olanlar benim değil. Sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni. An senin. Darlık verme kalbime. Mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus, sensin Kuddus. Kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya Selam, Ya Selam, sensin Selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, Ya mümin, sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, Ya Muheymin, sensin gariplerin sığınağı.
Sensin kimsesizlerin dayağı. Sensin hakkı himaye eden. Sensin aklımı aldanışlardan kollayan. Sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin. Mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen sametsin. Ben sağırım. İşiten sensin. Ben körüm. Gören sensin. Ben dilsizim. Konuşan sensin. Ben yaratılıyorum. Yaratan sensin. Ben yokum. Var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halık, ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde. Bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni. Karanlıkta bırakma beni. Çirkinliğe daldırma beni. Güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir.
kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabıd, ya Basit, ya Kabıd, ya Basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafîn, ya Hafîn, öyle hafîtsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîtsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz, izzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, ya Semî, yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya Basir, ya Basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm.
senin görmenle görür cümle gözler. Aç gözlerimi.

Abdullah bin Mesud, Allah katında en güzel amel nedir diye Resulullah'a sordu. Efendimiz de ona vaktinde kılınan namaz cevabını verdi. İbni Mesud sorularına devam etti. Sonra hangisidir ey Allah'ın Resulü? Efendimiz, sonra anne babaya iyilik yapmak, ondan sonra da Allah yolunda cihat etmek diye buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.

Kur'an'ın temel konuları. Kur'an'ın temel konularından her cüzden 3 mesajı aktardığımız programımızda şimdi 19. cüzdeyiz. 19. cüzde Furkan suresinin son tarafı, Şuara suresinin tamamı ve Neml suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konulara baktığımızda ilk sırada bizi ideal müminin sıfatları başlığı karşılıyor. Furkan suresinin son tarafında Rahman'ın has kulları ve örnek vasıfları anlatılır. Onlar hayatlarını ibadetle geçirip Allah'ın yasaklarından kaçanlardır. Bu kısımda da ideal müminin vasıfları anlatılmaya devam etmektedir. Onlar mütevazıdır. Cahillerle tartışmazlar. Onlara selam der geçerler. Geceleri Rablerine secde ederler ve kıyamda dururlar. Dua ederler. Harcamaları dengelidir. Ne israf ederler, ne de cimrilik ederler. Allah'ın haram kıldığı cana kıymazlar ve insan öldürmezler. Zina etmezler. Hata ettiklerinde ve günah işlediklerinde hemen tövbe ederler ve hatada ısrar etmezler. Yalancı şahitlik yapmazlar. Boş, faydasız şeyleri vakarlı bir şekilde terk ederler. Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında kör ve sağır gibi davranmazlar. Hemen itaat ederler. Onlar şöyle dua ederler: bize, eşlerimizden ve soyumuzdan alnımızın akı olacak nesiller ver ve bizi takva sahiplerine önder, rehber eyle derler. İşte bu seçkin temiz insanlar cennetin en yüksek makamında olacak kişilerdir. Surenin son ayeti şu şekildedir: de ki, duanız kulluğunuz olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Evet, 19. cüzde ikinci başlığa geçiyoruz. 19. cüzün ikinci mesajı, ideal mümin sanal gündemlerin etkisinde kalmaz mesajıdır. Bu cüzde bulunan Şuara suresinde ise insanların peygamberlerin yolunu terk edip yapay gündeme takılmaları tenkit edilir ve bu tehlikeye dikkat çekilir. Çünkü gündemi başkaları belirlemektedir. O günkü cahiliye toplumunda şairler, zalim yöneticilerin ve zenginlerin isteğine göre yapay bir gündem oluşturuyorlardı. Burada cahiliye şairleri sanal gündemin ve algı oluşturmanın sembolüdürler. Şuara suresi bu tehlikeye dikkat çekip insanların peygamber ve kitabın yolu olan sırat-ı mustakimden, yani doğru yoldan nasıl ayrıldıklarını anlatmakta ve önceki peygamberler dönemi ve ümmetlerinden örnekler vererek tehlikenin aslında her asırda yaşandığını açıklamaktadır. Evet sevgili dinleyiciler, 19. cüzün 3. ve son mesajına baktığımızda ideal müminin rehberi kitap ve sünnettir başlığı bizi karşılıyor. Bu cüzde Neml suresinin baş tarafı da bulunmaktadır. Neml suresinde Kur'an'ın insanlar için gerçek bir rehber olduğu anlatılmaktadır. Ayrıca tarihteki Hazreti Musa, Süleyman, Salih ve Lut peygamberlerin rehberliklerinden örnekler verilmekte, insanları doğru yola getirmek ve sapmalarından kurtarmak için bu peygamberlerin yaptığı tebliğ çalışmaları ve örnek yaşayışları aktarılmaktadır. Bir sonraki cüzümüz 20. cüzde görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Dokuzuncu cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bizim huzurumuza çıkarılacaklarını hiç beklemeyenler, bize melekler gönderilmesi veya Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi diyorlar. Gerçek şu ki, onlar içlerinde derin bir kibir duygusu besliyor, azgınlıkta sınır tanımıyorlar. Melekleri görecekleri gün işte o zaman, günahlara boğulmuş olanlar için hiçbir iyi haber olmayacak. Ve onlar meleklere her şeyden mahrum olduk diyecekler. Onların yaptığı her işi ele almış ve onu savrulup giden toz toprak haline getirmiş olacağız. O gün cennetliklere kalınacak yerlerin en iyisi, dinlenme yerlerinin en güzeli bahşedilmiş olacaktır. O gün semayı örten bulutlar, perdeler açılacak, melekler peş peşe indirilecek. İşte o gün gerçek egemenlik Rahman'ındır ve o gün inkarcılar için çok zor bir gün olacaktır. O gün dünyadayken haktan sapmış kişi ellerini ısırarak şöyle diyecek: keşke peygamberle birlikte aynı yolda olsaydım. Eyvah! Keşke falancayı kendime dost edinmeseydim. Meğer bana uyarıcı mesaj geldikten sonra o dost bildiğim kişi bu mesajdan beni saptırmış. İşte şeytan insanı böyle çaresizlik içinde yapayalnız bırakır. Resul, Rabbim, kavmim bu Kur'an'a büsbütün ilgisiz kaldılar dedi. İşte bunun gibi her peygambere karşı günaha batmış kimseler içinden bir düşman çıkardık. Ama yol gösterici ve yardımcı olarak Rabbin yeterlidir. İnkarcılar, Kur'an ona bütünüyle bir defada indirilseydi ya diyorlar. Oysa biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık ve onu uygun aralıklarla parça parça gönderdik. Onlar ne zaman bir talep ileri sürseler, biz sana mutlaka kesin gerçeği ve en güzel açıklamayı bildiririz. Yüzüstü cehenneme sürülecek olanlar, evet işte onların yerleri en kötü yer, yolları da en yanlış yoldur. Gerçek şu ki biz Musa'ya da kitap vermiş, kardeşi Harun'u onun yanında yardımcı tayin etmiştik. Onlara ayetlerimizi yalan sayan topluluğun yanına gidin dedik. Ama sonunda o söz dinlemeyen topluluğu yıkıp yok ettik. Peygamberleri yalancı saymaları üzerine Nuh kavmini de sulara gömdük ve böylece onları insanlık için bir ibret yaptık. Biz zalimler için çok acı bir azap hazırladık. Ad'ı, Semud'u, Res halkını, bunlar arasında daha birçok nesli de cezalandırdık. Oysa her birine ibretli örnekler vermiştik. Nihayet hepsini kırıp geçirdik. Bunlar felaket yağmuruna tutulmuş olan o beldeye gitmişlerdi. Peki oraları görmüyorlar mıydı? Hayır, hayır, bunlar öldükten sonra yeniden dirilmek diye bir şeyi beklemiyorlar. Onlar ne zaman seni görseler, bu mu Allah'ın Resul olarak gönderdiği adam diyerek mutlaka seninle alay ederler. Eğer ilahlarımıza kararlılıkla bağlı kalmasaydık, neredeyse bizi onlardan koparacaktı derler. Ama azabı gördüklerinde yolunu büsbütün şaşırmışların kimler olduğunu anlayacaklar. Bayağı arzularını ilahlaştıran kişiyi gördün mü? Şimdi sen bu adamı da doğru yola getirmekle yükümlü olabilir misin? Yoksa sen onların büyük çoğunluğunun gerçekten senin davetine kulak verdiklerini yahut doğru dürüst düşündüklerini mi sanıyorsun? Aksine onlar başka değil, bir hayvan sürüsü gibidirler. Hatta tuttukları yol bakımından daha da sapkındırlar. Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmedin mi? Eğer dileseydi, onu elbet hareketsiz de kılardı. Sonra güneşi gölgeye yol gösterici kılmışızdır. Sonra da onu yavaş yavaş kendimize çekmekteyiz. Sizin için geceyi bir örtü, uykuyu dinlenme hali kılan, gündüz vaktini ise bir diriliş ortamı yapan O'dur. Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen O'dur. Gökten de tertemiz su indirdi ki, onunla ölü toprağı canlandıralım
ve hayvanıyla, insanıyla yarattığımız nice varlıkları suya kavuşturalım. Gerçek şu ki biz bütün bunları insanlar doğru dürüst düşünüp ders çıkarsınlar diye kendilerine tekrar tekrar anlatmışızdır. Buna rağmen insanların çoğu nankörlükte direnip durmuşlardır. Eğer isteseydik her yerleşik topluluğa bir uyarıcı gönderirdik. Öyleyse artık inkârcılara boyun eğme. Bu Kur'an'la onlara karşı bütün gücünle mücadeleni sürdür. Biri tatlı ve susuzluğu giderici, diğeri tuzlu ve acı olan iki denizi karışacak şekilde salıveren ve ikisi arasına bir engel, aşılmaz bir perde koyan O'dur. İnsan türünü sudan yaratıp onların arasında soy ve sıhriyet bağı kuran da O'dur. Rabbin üstün kudret sahibidir. Ama onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne faydası ne de zararı dokunan şeylere kulluk ediyorlar. Zaten inkarcı kişi Rabbine karşı inkarcıya arka çıkar. Biz seni sadece bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. De ki, bu görevimden dolayı dileyenin Rabbine giden bir yol izlemesi dışında sizden bir karşılık istemiyorum. Asla ölmeyecek olan o diri varlığa, Allah'a dayanıp güven ve ona hamd ederek yüceliğini dile getir. Kullarının günahlarından haberdar olma konusunda o kendi kendine yeterlidir. Gökleri, yeri ve bu ikisi arasında bulunanları 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden O'dur. O Rahman'dır. Onu bilen birine yine kendisine sor. Onlara Rahman'a secde edin denildiğinde, Rahman da neymiş? Biz senin istediğin şeye secde eder miyiz derler. Ve bu istek onları haktan daha da uzaklaştırır. Gökte yıldız kümeleri oluşturan, yine orada bir ışık kaynağı ve aydınlatan bir ay yaratan Allah mübarektir, cömerttir. Düşünüp ibret almak ve şükretmek isteyenler için geceyle gündüzü birbiri ardına getiren de O'dur. Rahman'ın has kulları yeryüzünde vakarla yürüyen, cahiller onlara laf attığı zaman selam deyip geçen kullardır. Gecelerini Rablerine secde ederek, huzurunda durarak geçirirler. Ey Rabbimiz derler, bizi cehennem azabından uzak tut. Çünkü onun azabı bitip tükenme bilmez. O cehennem ne kötü bir yerleşme ve kalma yeridir. Yine o iyi kullar, harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler. Harcamaları bu ikisi arasında makul bir dengeye göre olur. Onlar Allah'la birlikte başka bir ilaha tapmazlar. Haksız yere Allah'ın dokunulmaz kıldığı insan hayatına kıymazlar, zina etmezler. Zira bilirler ki bunları işleyen kimse cezasını bulacak. Kıyamet gününde ona azabı kat kat verilecek ve alçaltılmış olarak o azap içinde ebedi kalacaktır. Ancak tevbe edip inanarak erdemli işler yapanın durumu başkadır. Allah böylelerinin kötü hallerini iyiye çevirecektir. Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Evet, kim tevbe edip erdemli davranırsa, bu durumda gerektiği şekilde Allah'a yönelmiş olur. Yine anılan o iyi kullar, asılsız şeylere şahitlik etmezler. Boş ve manasız davranışlarla karşılaştıklarında onurluca çekip giderler. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında, o ayetler karşısında körler ve sağırlar gibi bilinçsizce davranmazlar. Onlar, ey Rabbimiz derler, bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet, bizi günahtan sakınanlara öncü yap. İşte bunlar, zorluklara katlanmalarının karşılığı olarak cennet konağıyla ödüllendirilecek, orada sağlık ve esenlik dilekleriyle karşılanacaklar. Orada sonsuzca yaşayacaklar. Ne güzel bir yerleşme ve kalma yeri. De ki, kulluğunuz ve niyazınız olmasa,

planladılar. Fakat alay edip durdukları şeylere ait bilgiler yakında onlara gelecektir. Peki o inkarcılar yeryüzüne hiç bakmazlar mı? Orada her türden nice değerli bitkiler çıkarmışızdır. Şüphesiz bunlarda alınacak büyük bir ders vardır. Ama çoğu iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte o, mutlak güçlüdür. Engin merhamet sahibidir. Hani Rabbin Musa'ya şöyle seslenmişti. O zalimler topluluğuna, Firavun'un kavmine git. Onlar zulümden hala sakınmayacaklar mı? Musa, Rabbim, doğrusu beni yalancılıkla suçlamalarından korkuyorum. Göğsüm daralıyor, dilim dolaşıyor. Onun için bu elçilik görevini Harun'a yükle. Ayrıca ben onlar nezdinde suçluyum. Bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum dedi. Allah, hayır, asla böyle olmayacak buyurdu. Hadi, ikiniz de mucizelerimize gidin. Şüphesiz biz sizinle beraberiz. Her şeyi işitmekteyiz. Firavun'a gidin ve deyin ki, gerçekten biz İsrailoğullarını bizimle beraber göndermen için alemlerin Rabbinin elçisiyiz. Makamına vardıklarında Musa'ya Firavun şöyle dedi. Biz seni çocukken himayemize alıp büyütmedik mi? Hayatının nice yıllarını aramızda geçirmedin mi? Sonunda yapacağını yaptın. Sen nankörün birisin. Musa, ben dedi, o işi sonunun ölüme varacağını bilmeden yaptım. Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Sonra Rabbim bana doğru karar vermeyi öğretti ve beni peygamberlerden biri yaptı. O nimet diye başıma kalktığın şeye gelince, o da İsrailoğullarını kendine kul köle etmenden ibarettir. Firavun, alemlerin Rabbi de kimdir diye sordu. Musa, eğer gerçeğe inanmaya yatkınlığınız varsa bilin ki, o göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir diye cevap verdi. Firavun yanında bulunanlara, ne dediğini duydunuz değil mi dedi. Musa, o sizin de Rabbiniz, geçmişteki atalarınızın da Rabbidir dedi. Firavun, size gönderilen bu elçiniz mutlaka aklını yitirmiş dedi. Musa devamla şunu söyledi. Şayet aklınızı kullanırsanız anlarsınız ki o doğunun, batının ve bu ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Firavun, benden başkasını tanrı edinirsen yemin ederim ki seni zindanlarda süründürürüm dedi. Musa, sana apaçık bir şey getirmiş olsam da mı diye sordu. Firavun, doğru söyleyenlerden sen hadi getir onu diye karşılık verdi. Bunun üzerine Musa asasını atıverdi. Bir de ne görsünler, asa düpedüz bir yılan oluvermiş. Sonra elini çıkardı. O da bakanlara beyaz ışık saçan bir şey oluvermiş. Firavun çevresindeki seçkinlere şöyle dedi. Doğrusu bu çok bilgili bir sihirbaz. Yaptığı sihirle sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Buna karşı ne buyurursunuz? Dediler ki, onu ve kardeşini bir süre alıkoy ve sihirbaz toplamak üzere şehirlere adamlar gönder. Bütün bilgili sihirbazları sana getirsinler. Böylece sihirbazlar belli bir günün ilan edilmiş vaktinde bir araya getirildi. Halka, siz de toplantıya gelmiyor musunuz denildi. Sihirbazlar üstün gelirse ki ümidimiz budur, herhalde onların yolundan gideriz. Sihirbazlar geldiklerinde Firavun'a, üstün gelen biz olursak herhalde bize bir ödül vardır değil mi? Dediler. Firavun, evet dedi. O takdirde gerçekten has adamlarımdan olacaksınız. Musa sihirbazlara, ne atacaksanız atın dedi. Bunun üzerine iplerini, değneklerini yere attılar ve dediler ki, Firavun'un üstün gücü adına elbette üstün gelen biz olacağız. Sonra Musa da değneğini yere attı. Bir de ne görsünler, onların düzmece nesnelerini yutuveriyor. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun dedi ki, benim size izin vermemi beklemeden ona iman ediyorsunuz öyle mi? Anlaşılan o size sihri öğreten üstadınızmış. Ama şimdi göreceksiniz. Andolsun ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim, hepinizi astıracağım. Zararı yok dediler.
Nasıl olsa Rabbim

Rabbimize dönüyoruz. İlk iman edenler olduğumuz için Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umuyoruz. Musa'ya, kullarımı geceleyin yola çıkar, çünkü takip edileceksiniz diye vahyettik. Firavun da asker toplamak üzere şehirlere adamlar gönderdi. Adamlarına, bunlar sayıları az, önemsiz bir topluluk. Fakat bize karşı nefretle doludurlar. Biz de kuşkusuz tedbirli, tek vücut bir topluluğuz dedi. Daha sonra onları, Firavun ve topluluğunu bahçelerden, pınarlardan, hazinelerden ve değerli bir konumdan mahrum ettik. İşte böyle. Bu nimetleri onların yerine İsrailoğullarına verdik. Olaya gelince, arkadan Firavun ve adamları gün doğarken onlara yetiştiler. İki topluluk birbirini görünce, Musa'nın adamları işte yakalandık dediler. Musa, hayır, eminim ki Rabbim benimledir, bana bir çıkış yolu gösterecektir dedi. Bunun üzerine Musa'ya, asan ile denize vur diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı. Her parça koca bir dağ gibi oldu. Ötekilerini de oraya getirdik. Musa ve beraberinde bulunanların hepsini kurtardıktan sonra ötekilerini suda boğduk. Şüphesiz bunda inandırıcı işaretler vardır. Ama çokları imana gelmiş değildir. Şüphesiz Rabbin, işte o mutlak güçlüdür, engin merhamet sahibidir. Onlara İbrahim'in öyküsünü de anlat. Hani o babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz diye sormuştu. Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz diye cevap verdiler. İbrahim, peki ama dedi, dua ettiğinizde onlar sizi işitiyorlar mı? Yahut size fayda veya zarar verebiliyorlar mı? Hayır ama biz atalarımızı böyle yapar bulduk dediler. İbrahim dedi ki, iyi de sizin ve önceki atalarınızın neye taptığınızı hiç düşündünüz mü? İyi bilin ki, alemlerin Rabbi dışında taptıklarınız benim düşmanımdır. O beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Beni yediren ve içirendir. Hastalandığım zaman bana şifa verendir. Canımı alacak olan, sonra beni yeniden diriltecek olandır. Hesap günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum yine O'dur. Rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat. Arkadan gelecekler için de iyilikle anılmayı bana nasip eyle. Beni Naim cennetine girenlerden eyle. Babamı da bağışla. Kuşkusuz o doğru yoldan sapanlardan oldu. İnsanların dirileceği gün ve Allah'a temiz bir kalple gelenler dışında malın da çocukların da fayda vermeyeceği gün beni mahcup etme. O gün cennet takva sahiplerine yaklaştırılır. Cehennem de küfre sapmış olanlara açıkça gösterilir. Onlara Allah'ı bırakıp da taptıklarınız nerede? Size yardım edebiliyorlar veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı denilir. Artık onlar o sapkınlar ve iblisin yandaşları toptan tepe taklak cehenneme atılırlar. Orada onlar birbirleriyle çekişerek şöyle derler. Vallahi biz sizi alemlerin Rabbi ile eşit tutarken gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Bizi ancak o günaha batmış olanlar saptırdı. Şimdi bizim ne şefaatçilerimiz var ne de samimi bir dostumuz. Ah keşke bizim için bir dönüş daha olsa da müminlerden olsak. İşte bu anlatılanlarda elbet alınacak büyük bir ders vardır ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte o mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Nuh kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti. İnkardan sakınmayacak mısınız? Bakınız, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Artık Allah'a isyandan sakının ve bana itaat edin. Şöyle cevap verdiler. Seni toplumun en aşağı kesiminin izlediğini göre göre sana iman eder miyiz? Nuh dedi ki, onların vaktiyle ne yaptıklarını bilmem. Onların hesabı ancak Rabbime aittir. Düşünsene.

Deseydiniz bunu anlardınız. Ben iman etmiş kimseleri kovacak değilim. Ben sadece gerçekleri apaçık ortaya koyan bir uyarıcıyım. Ey Nuh, dediler. Bu işten vazgeçmezsen, kesinlikle sen de taşlanacaksın. Nuh, Rabbim, dedi. Kavmim beni yalancılıkla suçluyor. Artık benimle onların arasındaki durumu sen hükmünle açıklığa kavuştur. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar. Bunun üzerine biz onu ve beraberindekileri o her şeyle dopdolu geminin içinde kurtardık. Sonra geri kalanları da sulara gömdük. Doğrusu anlayanlar için bu kıssada büyük bir ders vardır. Ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte o mutlak güçlüdür, engin merhamet sahibidir. Ad kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Kardeşleri Hud onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmıyor musunuz? Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Siz boş şeylerle uğraşarak her yüksek yere bir anıt mı dikersiniz? Temelli kalacağınızı umarak mı büyük konaklar yaparsınız? Gücünüzü hep zalim zorbalar gibi mi kullanırsınız? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Bildiğiniz şeyleri size veren, size sürüler, oğullar, bağlar, pınarlar ihsan eden Allah'a karşı gelmekten sakının. Doğrusu sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkuyorum. Şöyle cevap verdiler. Sen öğüt versen de vermesen de bizce birdir. Bu öncekilerin tuttuğu yoldan başkası değildir. Bu yüzden azaba uğratılacak da değiliz. Böylece onu yalancılıkla suçladılar. Biz de onları helak ettik. Doğrusu bu anlatılanlarda büyük bir ibret vardır. Ama çokları inanmazlar. Şüphesiz Rabbin, işte o mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Semud kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı. Kardeşleri Salih onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bakınız, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Siz burada bahçelerin, pınarların içinde, ekinlerin, meyveleri uç vermiş hurma ağaçlarının arasında güven içinde bırakılacağınızı ve dağlardan ustaca evler oyup yapmaya devam edebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Yeryüzünde düzeni bozan ama düzeltmeye yanaşmayan aşırıların istediklerini yapmayın. Dediler ki, kuşkusuz sen kendisine büyü yapılmış birisin. Sen de yalnızca bizim gibi bir insansın. Eğer doğru sözlüysen, hadi bir mucize getir. Salih, işte mucize bu dişi devedir. Onun bir su içme hakkı vardır. Belli bir günün içme hakkı da sizindir. Sakın ona bir kötülük yapmayın. Yoksa büyük bir günün azabı yakanıza yapışır, dedi. Buna rağmen onlar deveyi kestiler. Ama yaptıklarına pişman oldular. Çünkü onları azap yakaladı. Doğrusu bunda büyük bir ders vardır. Ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte o mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Lut kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı. Kardeşleri Lut onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da insanlar arasından erkeklerle mi beraber oluyorsunuz? Doğrusu siz haddini aşan bir kavimsiniz. Ey Lut, dediler. Bu tutumundan vazgeçmezsen iyi bil ki sen de kovulacaksın. Lut, doğrusu ben bu yaptığınızdan dolayı sizden nefret ediyorum, dedi. Rabbim, beni ve ailemi bunların yapmakta olduklarının vebalinden kurtar, diye dua etti.
Bunun üzerine geride kalanlar arasındaki yaşlı kadın müstesna, onu ve bütün ailesini kurtardık. Sonra diğerlerini helak ettik. Üzerlerine de görülmemiş bir yağmur yağdırdık. Sonunda önceden uyarılmış olanların yağmuru korkunç oldu. Elbet bunda büyük bir ibret vardır. Fakat çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Eyke halkı da peygamberleri yalancılıkla suçladı. Şuayb onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bakınız, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden bir karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Ölçüyü tam tutun, eksik verenlerden olmayın, doğru teraziyle tartın. İnsanların hakkı olan şeyleri kısmayın, bozgunculuk yaparak yeryüzünde karışıklık çıkarmayın. Sizi ve önceki nesilleri yaratana saygılı olun. Şöyle cevap verdiler: Sen gerçekten büyü yapılmış birisin. Sen de sadece bizim gibi bir beşersin. Biz senin kuşkusuz yalancılardan biri olduğuna inanıyoruz. Eğer doğru sözlüysen, hadi üstümüze gökten azap yağdır. Şuayb, yaptıklarınızı en iyi bilen Rabbimdir dedi. Onu yalancılıkla suçladılar. Derken gölge gününün azabı üzerlerine çöküverdi. O gerçekten büyük bir günün azabıydı. Doğrusu almak isteyenler için bunda büyük bir ders vardır. Ama çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Şüphesiz bu Kur'an, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Onu senin kalbine uyarıcılardan olasın diye, açık bir Arapçayla Ruhul Emin indirmiştir. O Kur'an, şüphesiz öncekilerin kitaplarında da vardır. İsrailoğulları bilginlerinin bunu bilmesi onlar için bir delil değil midir? Kur'an'ı Arap olmayanlardan birine indirseydik de onu onlara okusaydı yine iman etmezlerdi. Onu, inkârı, günahkârların zihinlerine böyle soktuk. Onlar sonunda can yakıcı azabı görünceye kadar ona iman etmezler. O azap farkında olmadan kendilerine ansızın geliverir. Sonra, bize yeni bir süre verilir mi acaba diyecekler. O halde şimdi gelsin diyerek azabımızın çabuklaşmasını mı istiyorlar? Ne dersin? Biz onları yıllarca nimetlerden faydalandırmışsak, sonra da kendilerine vaat edilen azap başlarına gelmişse, senelerce yararlandırıldıkları nimetler onlara ne fayda sağlamıştır? Kaldı ki biz öğüt vermek üzere uyarıcılar göndermeden hiçbir ülke halkını yok etmemişizdir. Biz zalim değiliz. Onu, ilahi öğüdü, şeytanlar indirmedi. Bu onların yapacağı iş değildir. Zaten buna güçleri de yetmez. Şüphesiz onlar, vahyi işitmekten kesinlikle uzak tutulmuşlardır. O halde sakın Allah'la birlikte başka ilaha kulluk edip yalvarma. Sonra cezaya çarptırılanlardan olursun. Yakın akrabanı da uyar. Sana uyan müminlere kol kanat ger. Şayet sana karşı gelirlerse de ki, ben sizin yaptıklarınızdan kesinlikle uzağım. Sen o mutlak güçlü ve engin merhamet sahibi olan, huzurunda durduğun ve secde edenler içinde, halden hale girdiğin zaman seni gören Allah'a güvenip dayan. Her şeyi işiten, bilen O'dur. Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi? Onlar günaha, iftiraya düşkün olan herkese inerler. Onlara kötülüğü telkin ederler. Bunlar şeytanlara kulak verirler. Çoğu da yalancıdır. Şairlere gelince onlara da yoldan sapanlar uyar. Onların her vadide şaşkın şaşkın dolaştıklarını ve gerçekte yapmadıkları şeyleri söylediklerini görmez misin? Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, Allah'ı çokça ananlar ve haksızlığa uğratıldıktan sonra kendilerini savunanlar başkadır. Haksızlık edenler neye nasıl dönüşeceklerini, başlarına nelerin geleceğini yakında görecekler.
Neml Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tâsîn. Bunlar Kur'an'ın gerçekleri açıklayan kitabın ayetleridir. Namazı kılan, zekatı veren ve ahirete kesin bir şekilde iman eden müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir. Ahirete inanmayanların yapıp ettiklerini şüphesiz kendilerine güzel göstermiş olduk. Bu yüzden şuursuzca eğlenip dururlar. İşte en ağır cezayı hak edenler bunlardır. Ahirette en çok ziyana uğrayacak olanlar da yine bunlardır. Şüphesiz ki bu Kur'an sana ilim ve hikmet sahibi Allah tarafından verilmektedir. Bir zamanlar Musa ailesine, "Şu uzakta bir ateş bulunduğunu fark ettim. Size oradan bir haber ya da ısınmanız için ondan bir parça kor getireceğim," demişti. Oraya geldiğinde ona şöyle seslenildi: "Ateşin yanındaki ve çevresindekiler mübarek kılınmıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah her türlü noksanlıktan uzaktır. Ey Musa, şüphesiz ben mutlak galip ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Asanı yere at." Musa atıp da onu yılan gibi kımıldanır görünce arkasına bakmadan dönüp kaçtı. Allah buyurdu ki, "Ey Musa, korkma. Benim huzurumda peygamberler korkmaz. Ancak haksızlığa sapan korkar. O da işlediği bir kötülük yerine bir iyilik ederse bilsin ki ben çok bağışlayıcıyım, çok merhametliyim. Şimdi elini koynuna sok da kusursuz bembeyaz olarak çıksın. 9 mucizeyle Firavun ve kavmine git. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir kavim oldular. Mucizelerimiz onların gözleri önüne serilince, bu düpedüz bir sihirdir," dediler. Mucizeleri açık ve kesin olarak görüp idrak ettikleri halde, zulüm ve kibirlerinden ötürü onları inkar ettiler. Bozguncuların sonunun nice olduğuna bir bak. Şüphesiz biz Davud'a ve Süleyman'a da bir ilim verdik. Bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun," dediler. Süleyman, Davud'un yerine geçti. Dedi ki, "Ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden gerektiği kadar verildi. Doğrusu bu apaçık bir lütuftur. Bir zaman cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları Süleyman'ın emrinde toplanmış, birlikte sevk ve idare ediliyordu. Nihayet Karınca Vadisi'ne geldiklerinde bir karınca şöyle dedi, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Aman Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin." Onun bu sözünden dolayı Süleyman neşeyle gülümsedi ve "Ey Rabbim," dedi, "gerek bana gerekse anne babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi kullarının arasına kat." Süleyman kuşları gözden geçirdi ve "Hüdhüdün için göremiyorum, yoksa kayıplara mı karıştı?" diye sordu. "Ya bana açık bir gerekçe getirir veya onu şiddetle cezalandırırım ya da onu boğazlarım." Çok geçmeden Hüdhüd gelip dedi ki, "Ben senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Sebe halkından sana kesin bir bilgi getirdim. Onları bir kadın hükümdarın yönettiğini gördüm. Kendisine her imkan verilmiş, bir de muhteşem tahtı var. Ancak onun ve halkının Allah'ı bırakıp güneşe taptıklarını da gördüm. Şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş. Böylece onları yoldan alıkoymuş. Bu yüzden doğru yolu bulamıyorlar. Şeytan bunu göklerde ve yerde gizli olanı açığa çıkaran, gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah'a secde etmesinler diye yapmış. Oysa büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Süleyman da, "Doğru mu söylüyorsun yoksa yalancılardan biri misin, göreceğiz. Şu mektubumu götür, önlerine bırak. Sonra onların yanından çekil de ne sonuca varacaklarına bak." Sebe melikesi adamlarına şöyle dedi, "Beyler, bana çok önemli bir mektup gönderilmiş. Mektup Süleyman'dan gelmekte. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktadır. Bana üstünlük taslamayın
gelip bana teslim olun denilmektedir. Kraliçe şöyle dedi. Efendiler, içinde bulunduğum durum hakkında bana görüşünüzü açıklayın. Sizin görüşünüzü almadan asla bir işe kesin karar vermem. Şu cevabı verdiler. Biz güçlüyüz, zorlu savaşçılarız. Yine de yetki senindir. Artık ne buyuracağını sen düşün. Kraliçe şöyle dedi. Krallar bir ülkeye girdiler mi, oranın altını üstüne getirirler ve halkının ulularını aşağılanmış duruma düşürürler. Bunlar da öyle yapacaklardır. Ben bunlara bir hediye göndereceğim. Sonra bakacağım elçiler ne ile dönecekler. Elçiler Süleyman'a geldiğinde o şöyle dedi. Siz bana mal yardımı mı yapıyorsunuz? Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha değerlidir. Hayır hayır, bu hediyelerinizle ancak sizin gibiler sevinir. Ey elçi, onlara dön, iyi bilsinler ki asla karşı koyamayacakları ordularla üzerlerine gelir, muhakkak surette onları yenilmiş ve küçük düşürülmüş olarak oradan çıkarırız. Danışmanlarına dönerek, beyler, onlar boyun eğerek bana gelmeden önce hanginiz o kraliçenin tahtını bana getirebilirsiniz diye sordu. Cinlerden bir ifrit, sen makamından kalkmadan önce ben onu sana getiririm. Gerçekten bu işe gücüm yeter. Ben güvenilir biriyim dedi. Bu konuya dair kitaptan bir bilgisi olansa, ben onu sen göz açıp kapayıncaya kadar getiririm diye cevap verdi. Süleyman tahtı yanı başına yerleşmiş olarak görünce şöyle dedi. Bu şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni sınayan Rabbimin bir lütfudur. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük edene gelince o bilsin ki Rabbimin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Kerem sahibidir. Onun tahtını tanıyamayacağı bir hale getirin. Bakalım gerçeği anlayacak mı yoksa anlamayanlardan mı olacak dedi. Kraliçe geldiğinde senin tahtın da böyle mi diye soruldu. Tıpkı o dedi ve ekledi. Biz bundan önce hakkınızda bilgi sahibi olmuş ve çağrınıza boyun eğmiştik. Onu daha önce Allah'tan başka taptığı şeyler saptırmıştı. Çünkü o inkârcı bir kavimdendi. Ona köşke gir denildi. Kraliçe salonu görünce onu oraya toplanmış su sandı ve eteğini topladı. Süleyman, bu billurdan yapılmış bir köşkün şeffaf zeminidir diye uyardı. Kraliçe, Rabbim, ben gerçekten kendime zulmetmişim. Artık Süleyman'la beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi. Semud kavmine Allah'a kulluk edin demesi için kardeşleri Salih'i gönderdik. Ama hemen birbiriyle çekişen iki grup oluverdiler. Salih, ey kavmim dedi. İyilik dururken niçin kötülüğe koşuyorsunuz? Size merhamet edilmesi için Allah'tan bağışlanmayı dileseniz olmaz mı? Şöyle cevap verdiler. Sen ve beraberindekiler bize uğursuz geldiniz. Salih, başınıza gelenler Allah katındandır. Doğrusu siz imtihana çekilen bir topluluksunuz dedi. O şehirde 9 elebaşı vardı. Bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyor, iyileştirme ve düzeltme cihetine gitmiyorlardı. Allah'a and içerek aralarında şöyle konuştular. Gece baskınıyla onu ve ailesini öldürelim, sonra velisine biz Salih ailesinin öldürülmesi sırasında orada değildik, gerçekten doğru söylüyoruz diyelim. Onlar böyle bir tuzak kurdular. Biz de kendileri farkında olmadan bir plan kurduk. Bak işte tuzaklarının sonu ne oldu. Onları da kavimlerini de nasıl toptan helak ettik. İşte haksızlıkları yüzünden çökmüş evleri. Anlayan bir kavim için elbette bunda ibret vardır. İman edip Allah'a karşı gelmekten sakınanları ise o felaketten kurtardık. Lut'u da hatırla. O kavmine göz göre göre hala o hayasızlığı yapacak mısınız? Gerçekten siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yöneliyorsunuz? Doğrusu siz değerleri bilmeyen bir topluluksunuz demişti. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Sabah Mahfel Sürmesi.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Ey bu dünya talebi uğruna nefsani istekler için diyar diyar dolaşan ve Allah'ın sıfatlarını, gücünü, büyüklüğünü göremeyen gönlü körleşmiş kişi. Ne vakte kadar bu gülistan nerede, nerede deyip duracaksın? Can ayağına batmış şehvet, hiddet ve nefsani istekler dikenini çıkarmadıkça gözün kararır, göremezsin. Bu halde nasıl dönüp dolaşacaksın? İlahi emaneti taşıdığı için çok üstün bir güce sahip olan ve dünyalara sığmayan Ademoğlu, cismani zevkler dikeninin etrafında gizlice dolaşır durur. İnsanda bulunan bu ilahi emanet, bu can, ekmekle, yemekle semiren yahut kah şöyle, kah böyle olan can değildir ki. Bu ilahi nefha, haktan gelen bu ruh, yemeden içmeden hasıl olan hayvani ruh değildir. Ey emeline ulaşmak için çare arayan kişi, hoş olmayan bir şeyden insana hoşluk gelir mi?

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey. El Hak. Her şey değişse bile varlığı hiç değişmeden baki kalan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Varlığın derinine kendini gizleyen Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Gerçek, doğru ve sabit olmak, gerekli ve layık olmak, olabilirlik niteliği taşımak, sürekli var olmak, gerçeğe uygun bulunmak, bir şeyi sabit ve gerekli kılmak anlamındaki hak kelimesi, esma olarak Allah'a nispet edildiğinde, bizzat ve sürekli olarak var olan, gerçekliği mevcut bulunan, varlığı ve uluhiyeti fiilen tahakkuk eden anlamına gelir. Allah'ın zatı hak olduğu gibi, ondan gelen ve ona dönen eden her şey de haktır. Ayrıca emrettiği ve yasakladığı hususlar uyarınca hareket etmek de kullar için haktır. Yani gereklidir diyebiliriz. Alemdeki her şey değişebilir, yenilenebilir, yok olabilir, yoktan var olabilir. Ama Rabbim varlığı asla değişmez. Hakla sabittir ve var olmaya devam edecektir. Peki bir kul olarak beni nasıl etkiler, hayatıma nasıl yansır? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. Varlığın başlangıç noktasına gidelim. Gözümüzün gördüğü varlıkların ne zaman var olmaya başladığını bir düşünelim. Her bir varlığın bir başlangıcı var, değil mi? Her biri bir zaman önce yoktu. Bir noktada var oldu ve varlığı devam ediyor. Bir günde son bulacak muhakkak. Aynı insan gibi. Peki ya Allah? Allah'ın varlığının başlangıç noktası neresidir? Varlık gibi bir zaman önce yoktu da bir gün bir yerde mi var oldu? Hayır. İşte varlığı Allah'tan ayıran en keskin nokta budur. Bizim varlığımızın sınırları var ama Rabbim varlığı hep bakiydi. Ezelde de vardı, ebede kadar da var olacaktır. Yani hiçbir şey yokken de Allah vardı, her şey yok olduğunda da Allah var olmaya devam edecek. İnsanın akıl sınırlarını zorlayan bir durumdur bu, doğru ama Allah'ın ilminin yanında aklın cılız kaldığını hepimiz biliriz. Bu yüzden Ekbersin Rabbim demeyi severiz. Alimler bu vasıfları mümkünül vücut ve vacibül vücut olarak tanımlarlar. Mümkünül vücut, varlığı kendinden değil demektir. Varlığı kendinden olan bir varlığın asla yok olmaması gerekir. Mümkünül vücud olan varlıkların bir yaratana ihtiyacı vardır. Ancak birinin onu var etmesiyle varlığı mümkün olabilir ve devam edebilir. Yani biz varlıklar gibi. Bizim varlığımız da kendi elimizde değildir. Kendi kendimize kalınca varlığımızı devam ettirmemiz de mümkün değildir. Her mümkünün varlığı bir yaratıcının olduğunu gösterir. Bizler birer mümkünüz. Varlığımızın olması mümkündü. Allah yaratmayı diledi ve mümkün gerçek oldu. Olmasak da olurdu ama Rabbimiz olmamızı uygun gördü. Olacaktık ki yeryüzünde bir fark oluşturacaktık. Olduk ki kıymetimiz var. Rabbimiz bu kıymeti ortaya çıkarmayı, hayatının değerini göstermeyi bizlere nasip etsin. Vacibül vücut, varlığı zaruri olan demektir. O var olmasa hiçbir şeyin var olamayacağını,

her şeyin varlığının onun varlığına bağlı olduğunu ifade eder. Buna göre Allah'ın varlığı vacibül vücuttur. Yani bir an bile yokluğunu farz etmek imkansızdır. Onun olmaması demek, alemlerin ve içini dolduran varlığın var olmaması demektir. Hepimizin varlığı onun elindedir ve onunla var olmuşuzdur. Bu yüzden bizim varlığımız aslında Allah'ın varlığını ispat eder. Teşbihte hata olmaz. Bu durumu ekmek gördüğümüzde onu yapan bir adamın olduğundan, elinde de un, maya, fırın olduğundan emin olmamız gibi açıklayabiliriz. Bir şeyin varlığını görerek o eserin sahibine ulaşabiliyorsak ve hatta bundan emin olabiliyorsak, alemin varlığından da Rabbin varlığını pekala bilebiliriz. Elbette yüzyıllar boyunca Rabbin varlığını inkar etmek için çokça uğraşan olmuştur. Varlığın kendi kendini var ettiğini iddia edenlerden, bu düzenin yaratıcı yerine tesadüfler zinciriyle ortaya çıktığını iddia edenlere kadar. Allah bu yüzden esmalarının bilinmesini ister. Varlığının hak olduğunu kendi anlatır. Rabbimiz bizi dinde anlayışlı kılsın, ayetlerini görenlerden eylesin. O halde bize düşen ne bu esmadan, bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Her şeyden önce benim hayatımın ortasına yerleştirmem gereken şey düşünmektir. Rabbimin durmadan yönelttiği "Düşünmez misin?" sorusunun muhatabı benim. Rabbim benden verdiği aklı kullanmamı istiyor. Benim düşünmem gerek. Beni varlık içerisinde bir üst kademeye taşıyan vasfım aklım. Kullanmazsam hesabını veremem. Düşüneceğim. Her attığım adımda, her baktığımda, her gördüğümde, her işittiğimde hakkı arayacağım. Allah nerede? Nerede gösteriyor kendini? Hayatımın neresinde? Varlığın neresinde? Her yerde, her şeyde Allah'ı görebilecek noktaya gelene kadar durmamalıyım. Benim varlığımın kıymetli olması için hakkı bilmem gerek. Bir taş, bir kuş, bir yaprak olabilirdim ama insanım. Neden? Bir anlamı olmalı varlığımın. Bir fark oluşturmalıyım yeryüzünde. Hak olanı anlamak ve hakkı yaşamak için buradayım. Farkım ne? Farkım Rabbimi tanımak olmalı. Tanımalı, tanış olmalı, aşinalık kazanmalı, sevmeli ve anlatmalıyım. Allah kendini gizler. Gizlediği kadar da açıktadır. Her gizlendiğinin onun eseri olduğunu fark edene kadar devam etmeli benim arayışım. Alıştığım her şeye yeniden hayret edene kadar bakmaya devam etmeliyim. Bir çocuk gibi. Çocuğun masum hayretinden gerek bana. Bulutların nasıl havada durduğundan, yağmur damlalarının nasıl birbirine çarpmadan yere indiğine, kuşların kanat çırpışından bir sineğin neden yaratıldığına varana dek her şey beni hayrete düşürmeli. Nasıl yani diyebilmeliyim. Büyümek bende duygu tutukluğuna sebep olduysa yeniden küçülmeliyim. Yeniden duygularımı açığa çıkarmalı, yeniden hakkın eserlerini gördüğümde heyecanlanabilmeliyim. Ancak o zaman iç içe geçmiş alemlerin varlığı bir anlam kazanacak benim için. İçimdeki alemler açılacak, her gün gidip geldiğim işimden, her akşam yatıp her sabah kalkışımdan ibaret tek düze hayatım derinleşecek. İyi ki varım Rabbim, iyi ki var ettin beni, iyi ki varsın diyebileceğim o zaman. Kulluğum lezzet kazanacak. Rabbim bizi varlığının anlamını bulan hayırlı kullarından eylesin. Ya İlahül Hak! Allah'ım, sen haksın. Vaadin hak, sözün haktır. Sana kavuşmak haktır. Cennet hak, cehennem haktır. Peygamberler haktır. Kıyametin kopması haktır. Hepsine inandığım, iman ettim. Senin emrin başım üstünedir. Beni sana hakkıyla kulluk eden salihlerden eyle. Ve salih kullarınla birlikte haşreyle. Amin.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma.

Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 5 Ağustos 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 22 Safer 1448. Rumi takvime göre 23 Temmuz 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Gündemimizdeki sorunlar. Gösteriş. Riya, kişinin başkalarının beğenisini kazanmak, saygınlık ve çıkar sağlamak amacıyla inandığından farklı davranışlarda bulunmasıdır. Görünüşte Allah'a itaat ediyor gibi yaparak aslında kulların beğenisini kazanmayı amaçlamak, dünyevi çıkarları gözeterek ibadet etmek, Allah emrettiği için değil de insanlara gösteriş olsun diye iyilik yapmak ve yine bu sebeple bazı ibadetleri açıktan yerine getirmek riyadır. Bir kimsenin iyi anılmak ve övülmek adına gönülden gelmeyen eylemlere girişerek iki yüzlü davranması, imanla bağdaşmayan bir durumdur. Kişinin dünyadaki bu sahte tavrı ahirette elbette önüne konacak ve böylece o hak ettiği gerçek karşılığı bulacaktır. Çünkü riya, yani gösteriş, kişinin ibadetlerini ve amellerini Allah katında boşa çıkarır. İslam'da asıl olan insanın dışa yansıyan tutum ve davranışları değil, bunların kaynağında yer alan iyi niyet ve samimiyettir. İster ibadet olsun, ister hayır olsun, yapılanların sadece Allah rızası gözetilerek samimi bir niyetle yapılması esastır.

0: bir ayet. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimse gibi sadakalarınızı boşa kakmak ve incitmek suretiyle boşa çıkarmayın. Bakara Suresi 264. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Efendim yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle, Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a, nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına toprağına.
22: Hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç, sunan Çağatay Yetik.
23: Efendim hayırlı bereketli sabahlar diliyoruz. Mutlu, güzel, huzurlu bir gün diliyoruz. 5 Ağustos çarşamba sabahında sizlerle birlikteyiz. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz kıymetli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Mevlam günümüzü sağlıklı, huzurlu eylesin efendim. Bizlerle birlikte olan güne birlikte başlayan bütün değerli dinleyicilerimiz hem cennet vatanımız Türkiye'mizde hem de dünya üzerinde an itibarıyla bizimle birlikte güne bismillah diyen değerli dinleyicilerimiz, her birinize sevgilerimizi, selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz efendim. Ve tabii ki sizin de hem selamlarınızı hem mesajlarınızı bekliyoruz hayırlı sabahlar programımıza. 0533-013-80-90 WhatsApp mesaj numaramız efendim. Güzel bir eserle açılışımızı yapalım, ardından gündem bölümünde kulaklarınızda olacağız. Hayırlı sabahlar başlıyor, hoş geldiniz.

Gündem. Efendim, gündem bölümüne geçiş yapıyoruz ve hemen şimdi şöyle haber başlıklarımızı sizlerle özet haberlerimizi buluşturacağız. Havada yeni komutan dalkıran yaş kararları açıklandı. Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapıldı. 2,5 saat süren toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama ve emeklilik dosyaları karara bağlandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu emekliye sevk edilirken yerine Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Öte yandan 69 albay, general ve amiral oldu. 69 albay, general ve amiralliğe 25 general ve amiral bir üst rütbeye terfi etti. 24 generalin görev süreleri 1 yıl, 530 albayın görev süreleri 2 yıl uzatıldı. İki general yaş haddi nedeniyle, 61 general ve amiral ise kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Öte yandan Ege komutanı emekli edildi. Ege Ordu Komutanı Orgeneral İrfan Özsert de emekliye sevk edilen isimler arasında yer aldı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi 3. kez uzatıldı. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı ise Tuğ Generalliğe terfi etti. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri güven kaynağı yaş öncesi Anıtkabir özel defterini imzalayan Başkan Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri için içinden geçtiğimiz zorlu konjonktürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir yazdı. Öte yandan adı Milli Dayanışma Yasası olduğu terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve kanun teklifinin adı Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi oldu. Bu isimle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak teklifte Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de imzasını attı. Teklifte genel av olmayacağı belirtiliyor denilmiş. Öte yandan kalkınma yolunda ilk kazma bu yıl Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Fişabur-Ovaköy bağlantısına ilişkin mutabakatın imzalanmasıyla birlikte kalkınma yolu projesinin en önemli eşiklerinden birini geride bıraktıklarını söyledi. Bakan Uraloğlu, teknik hazırlıkların tamamlanmasıyla bu yıl içinde ilk kazmanın vurulmasının hedeflendiğini açıkladı. Bir diğer haber başlığına bakacağız efendim. Gazze'de 2 aile, 112 cenaze. Terörist İsrail, Kasım 2023'te Gazze'nin Sabra mahallesinde 3 binayı düzenlediği saldırıda Ebu Şeria ve El Hasaniye ailelerine ait yaklaşık 300 kişiyi hayatını kaybetti. 3 yıl sonra 112 kişinin naaşı enkazdan çıkarıldı. Filistin bayraklarına sarılan ve üzeri çiçeklerle süslenen cenazeler yıkılmış binalar arasından kılınan namazın ardından toprağa verildi. Dışişlerinden drone uyarısı, Karadeniz'in güvenliği sağlanmalı deniliyor efendim. İzmir limanını Elport işletecek diyor. Öte yandan bir diğer haber başlığındaysa plastiğin sadece %9'u dönüşüyor denilmiş efendim. Filistin sloganlarını biliyoruz, peki ya sanatını diyor bir diğer alt haber başlıkta. Özel ve Ağbaba için fezleke. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında zincirleme şekilde rüşvet almak suçundan yürütülen soruşturmada dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle Adalet Bakanlığı'na fezleke gönderdi deniliyor efendim. Haber özetinde bir diğer gazeteye bakacağız. Türk Silahlı Kuvvetleri milletimizin güven kaynağı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan yaşta 25 amiral ve general üst rütbeye yükseldi. Öte yandan hava ve karada ilk kadın generaller. Yaşta Albay Özlem Karapınar ve Albay Armağan Özel Tuğ General rütbesine terfi etti. Karapınar ve Özel görev yaptıkları kuvvet komutanlıklarının ilk kadın generalleri unvanını kazandı deniliyor. Öte yandan Ankara'da tarihi mesai yasa bugün mecliste. AK Parti tarafından hazırlanan ve imzaya açılan terörsüz Türkiye çerçeve yasa teklifinin bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. Hazırlanan düzenleme terörün tamamen sona ermesini sağlayacak hukuki zemini oluşturmayı hedefliyor. Teklifte devletin kırmızı çizgileri korunurken terör suçlarının tamamına yönelik bir af düzenlemesi bulunmuyor denilmiş. Özet haberin son cümlesinde.
Her işin karşılığı rüşvetimi aldım diyor efendim. CHP'li Menderes Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı deniliyor. Başkan İlkay Çiçek ise rüşvet ağını itiraf etti. Ben yürüyen parayım, her işin karşılığını para almaya alışkınım şeklinde mesajı olduğu iddia ediliyor denilmiş efendim. Öte yandan 5 sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin. Etimesgut Belediyesi rüşvet operasyonunda personel Serkan Koza'nın itirafları damga vurdu. Başkan yardımcısı Taylan Özgüven'in 5 sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin diyerek yolsuzluk düzeninin önünü açtığı belirtildi. 8 milyonluk Ramazan çadırı organizasyonunun 100 milyon lira gösterilerek vurgun yapıldığı öğrenildi deniliyor efendim. Haber özetinde. Öte yandan dikkat, eyyamı bahur çarpmasın. Türkiye eyyamı bahur olarak bilinen çöl ve Afrika sıcaklarının etkisi altına girdi. Uzmanlar sıcak çarpmasına karşı uyarıyor. Saat 11 ile 16 arasında güneşe çıkmayın, bol bol sıvı tüketin, hafif beslenin, sebze ve meyve tercih edin. Uzun süre aç kalmasına neden olan şok diyetlerdense kaçının deniliyor efendim, özellikle de bu zaman dilimlerinde. Haber özetlerimiz bu şekilde yansıyor. Gazete birinci sayfasında manşet ve haber sürmanşetlerini efendim. Birazdan detaylarına bakacağız. Ama tabii mesajlarınızı bekliyoruz, selamlarınızı bekliyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim mesajlarınızı gönderebilirsiniz, selamlarınızı gönderebilirsiniz. Dinlemek istediğiniz eserleriniz varsa tabii ki onları da yazıp gönderebilirsiniz. Cümleten selamünaleyküm ve aleykümselam. Allah Filistin'den bir an yardımını kesmesin. Amin. Hayırlı sabahlar. Antalya'dan Mesut Başaran. Teşekkür ediyoruz. Antalya'mıza da selam olsun efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı sabahlar. Çorlu'dan Muhammed ben. Bütün Diyanet Radyo dinleyenlerine selam ediyorum. Ve aleyküm selam. Her sabah, her akşam sessiz dinleyicilerinizdenim. Teşekkür ediyoruz efendim. Acep Lütfun Seherinde eserini yayınlarsanız sevinirim. Allah'a emanet olunuz. Sizler de efendim sessiz dinleyicilerimiz, mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Sessiz dinleyicilerimizin bu güzel kelamlarla ve mesajlarla biraz daha sesi soluğu çıksın istiyoruz tabii ki. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız efendim. Buyursunlar.

Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Efendim gündem bölümünde haber detaylarımızla devam ediyoruz. Yaş kararları açıklandı. Hava kuvvetlerinde yeni dönem. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Yüksek Askeri Şura üyeleri ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ay Yıldız motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu. Başkan Erdoğan başkanlığındaki heyet mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir özel defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aziz Atatürk 2026 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesinde şura üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurlarınızdayız. Zat-ı Halinizle birlikte Malazgirt seferimizden bu yana yaklaşık 1000 yıldır vatanımız olan bu topraklarda şanlı bayrağımızın gururla dalgalanması ve milletimizin özgürce yaşaması için can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyoruz. Bölgemizde çatışmaların ve gerilimlerin tırmandığı bir dönemde icra ettiğimiz şura toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinden geçtiğimiz zorlu konjonktürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir. Ruhun şad olsun dedi. Öte yandan Beştepe'de yaklaşık 2 saat 20 dakika süren Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki yaş toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanı sıra Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve

sağlanması hedefleniyor denilmiş. Bir diğer haber başlığında da efendim Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ilk kadın pilot generaller. Terfilerde kadın askerlerde dikkat çekti. Hava pilot Albay Özlem Karapınar Tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu terfiyle birlikte Karapınar Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali yani paşası olma unvanını kazandı. Kara havacı pilot Albay Armağan Özel'in de Tuğgeneralliğe terfi etmesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki pilot kadın general sayısı 2 oldu deniliyor efendim. Öte yandan Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Hava Kuvvetleri'nin komuta kademesinde bayrak değişimi yapıldı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilirken yerine Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı deniliyor efendim. Haberin son cümlesinde ve öte yandan Türkiye'nin ilk astronotuna general rütbesi. Türkiye'nin ilk astronotu olan ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan Albay Alper Gezer Avcı Tuğgeneralliğe terfi etti. F-16 pilotu ve standartize filo akademik kol komutanı olarak görev yapan Gezer Avcı generallik rütbesine yükselmiş oldu. Ege Ordu Komutanı Orgeneral İlfan Özsert normal rütbe bekleme süresini tamamlamadan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen isimler arasında yer aldı deniliyor efendim haberin son cümlesinde. Eser arası vereceğiz, ardından yeni saatimizde mesajlarınızla devam edeceğiz. Bekliyoruz efendim selamlarınızı, mesajlarınızı.

0: Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim mesajlarınızla devam ediyoruz. Ben Mehmet Arslan Tay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden herkese hayırlı sabahlar. Teşekkür ediyoruz efendim, sizlere de hayırlı sabahlar. Buradan Şanlıurfa'daki aileme sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Güzel bir eser bekliyorum sizden, iyi çalışmalar diliyorum. Bütün eserlerimiz sizlere armağan olsun efendim. Hayırlı günler diliyoruz bizler de sizlere. Malatya'dan sevgiler, selamlar sizlere. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Aksa Doğalgaz çalışanları Ahmet Erdem, Mustafa Demir, Bekir Karakurt'a armağan ediyorum sıradaki eseri. Hayırlı sabahlar diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Şu anda işe gitmekte olan bütün dinleyicilerimize hayırlı bereketli vazifeler, hayırlı bereketli kazançlar, güzel bir iş günü olmasını Mevla'dan niyaz ediyoruz. Aynı şekilde mesaide olan, bizler gibi mesaisi başlamış olan bütün değerli dinleyicilerimize de kolaylıklar diliyoruz efendim. Rabbim hayırlı bir mesai günü nasip eylesin her birimize. Şu güzel eserimiz siz değerli dinleyicilerimize armağan olsun. Ardından sessiz dinleyicilerimiz ve şu anda bizleri dinlemeye başlayan dinleyicilerimiz, nerelerdesiniz efendim? Mesajlarınızı bekliyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
1: Efendim devam ediyoruz. Gündem bölümünde haber detaylarımızla mecliste imzalar atıldı. Yasal süreç bugün başlıyor. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve kanun teklifinin adı netleşti. Teklif, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi adıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Teklifte ilk olarak partiler içinde imza süreci yaşandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Grup Başkan Vekili Erkan Akçay'la Milletvekili Filiz Kılıç da teklifi imzaladı. AK Parti'de imza süreci tamamlandı. Daha önce AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Abdullah Güler'in milletvekillerine gönderdiği yazıyla teklifin tüm AK Parti milletvekilleri tarafından eksiksiz şekilde imzalanması istenmişti. Teklif öncesinde siyasi parti gruplarına yönelik bilgilendirme trafiği de yapıldı. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, dün Yeni Yol Grubu, Cumhuriyet Halk Partisi Yeni Parti ve İyi Parti temsilcileriyle görüştü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş bir numaralı imzacı olarak yer alırken, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra Abdullah Güler ve Efkan Ala'nın da ilk imzacılar arasında bulunacağı ifade ediliyor. Edinilen bilgiye göre teklif terörsüz Türkiye hedefini herhangi bir pazarlık süreci olarak değil, terörün tamamen sona erdirilmesine yönelik milli bir devlet politikası olarak tanımlıyor denilmiş efendim haberin son cümlesinde. Öte yandan gazilere 20 milyar liralık destek diyor efendim. Terörle mücadele görevleri sırasında yaralanmasına rağmen mevcut mevzuata göre vazife mağlulü sayılmayan personele ilk kez net asgari ücret tutarında aylık bağlanacak. Teklifin hazineye yıllık maliyetinin yaklaşık 20 milyar lira olması bekleniyor diyor. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduğu gaziler, vazife mağlulleri ve şehit yakınlarının mali ve sosyal haklarını genişleten 9 maddelik kanun teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu'nda görüşülecek. Yaklaşık 20 milyar liralık maliyet öngörülen düzenleme, maaşlardan aylık bağlanmasına kadar birçok alanda iyileştirme içeriyor. Düzenleme ile vazife mağlulü olarak hayatını kaybedenlerin anne ve babalarına bağlanacak aylıkta mevcut sınırlamalar kaldırılıyor. Böylece tüm vazife mağlullerinin anne ve babalarına ödenecek aylığın net tutarı asgari ücretin altına düşemeyecek. Teklifte ayrıca görev sırasında yaralanmasına rağmen mevcut mevzuata göre terör mağlulü sayılmayan Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma, sahil güvenlik, emniyet, MİT personeli, askeri öğrenciler ve güvenlik korucularına ilk kez asgari ücret tutarında aylık bağlanacak. Yaralanmanın ağır nitelikte olması ve sağlık kurulu raporuyla doğrulanması şartı aranacak denilmiş efendim haberin son cümlesinde. Bir eser arası vereceğiz, ardından kaldığımız yerden mesajlarınızla devam edeceğiz.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Selamünaleyküm Gaziantep'ten sevgiler, saygılar, aleykümselam efendim. Bizden de sizlere selam olsun, Gaziantep'imize selam olsun. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde eserini rica ediyorum ve mesaisi başlayan bütün çalışanlara armağan ediyoruz diyor ve bütün ev hanımlarına armağan ediyorum diyor. Dinleyicimiz teşekkür ediyoruz. Hanımefendilere armağanımız olsun, mutfak grubumuz armağanımız olsun efendim. Bütün annelere armağanımız olsun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hollanda'dan Kayserili Kalender Çapan ben. Sıradaki ilahi dünyada zulüm gören Müslüman kardeşlerimize gelsin. Allah'a emanet olunuz. Aleykümselam. Sizler de Allah'a emanet olunuz. Selamünaleyküm. Bütün Diyanet Radyomuzun dinleyicilerine, çalışanlarına sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum. Amin efendim. Aleykümselam. Mehmet Emin Aydan, şerefine mahluk olan ilahisini sizlerden rica ediyoruz diyor dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Çağatay Bey, işiniz gücünüz rast gelsin. Bütün dinleyicilerimize selam olsun. Amin efendim. Cümlemizin işi gücü rast gelsin. Mevlam her daim yar ve yardımcımız olsun efendim. Gönlünüze sağlık. Güzel bir eserimiz var sırada. Hemen sizlerle buluşturalım, dinletelim. Ardından devam edelim.

0: bir hatırlatma bu zaman. Ki yüreği vahiy, eziyette duası sabır, zaferinde secde ve gözyaşı olan, yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan, ondan, onlardan, o eskimez çağlardan.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

Efendim, son haber başlık ve detayına bakacağız. Sağlık hizmetlerini vatandaşın ayağına götürüyoruz. 17 branşta görüntülü randevu dönemi diyor haber başlığında. Sağlık Bakanlığı koruyucu sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla uzaktan hasta değerlendirme sistemini sağlıklı hayat merkezlerinde de devreye aldı. Yeni uygulamayla vatandaşlar merkezi hekim randevu sistemi MHRS üzerinden randevu alarak psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetleri gibi 17 farklı birimde görüntülü görüşme randevusu oluşturabilecek. Hazırlıklarını tamamlayan illerde kullanılmaya başlanan sistem sayesinde vatandaşlar sağlıklı hayat merkezine gitmeden bulundukları yerden uzmanlarla görüşebilecek. Sağlık Bakanlığı Sincan 100. Yıl Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görev yapan Doktor Zeynep Aydemir Güven, uzaktan hasta değerlendirme sisteminin vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdığını söyledi. Güven, vatandaşların evde, işte ya da yolculuk sırasında bulundukları yerden sağlık profesyonellerine ulaşabildiğini, özellikle tüm poliklinikler gibi düzenli takip gerektiren hizmetlerde vatandaşların danışmanlık ve takip süreçlerini aksatmadan sürdürebileceğini ifade etti. Uygulamanın fiziksel olarak sağlık merkezlerine ulaşmakta güçlük çeken vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdığını vurgulayan Güven, özellikle yaşlılarımız, engelli vatandaşlarımız, bakıma muhtaç bireyler ya da kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız için bu sistem tam anlamıyla bir fırsat eşitliği sunuyor dedi. Doktor Güven, sağlıklı hayat merkezlerinde sunulan hizmetlerin ücretsiz olduğunun altını çizerek, vatandaşlarımız MHRS üzerinden aktif olan branşlara doğrudan randevu oluşturabiliyor. Randevunun ardından kendilerine gönderilen kısa mesajdaki bağlantıya tıklayarak görüşmeye katılabiliyor. Bu uygulama sayesinde koruyucu sağlık hizmetlerini vatandaşlarımız

kızın ayağına götürmüş oluyoruz dedi. Son haber detayımız bu şekildeydi efendim. Programımızın sonuna geldik. Akşam saat 18'de hayırlı akşamlar programımızda tekrar buluşmak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz. Hayırlı, sağlıklı, güzel bir gün diliyoruz efendim. Yüce Rabbimize emanet olunuz. İşimiz gücümüz rast gelsin. Hoşçakalınız.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
6: karşılıksız sevenler, kadir kıymet bilenler, üzerine güneş değmeyenler, hesap etmeden verebilenler,
8: ben değil, biz diyebilenler,
6: herkese merhamet edebilenler, yolu yönü haktan yana olanlar,
9: aralarında selamı yayanlar,
6: doğrudan yana olanlar, mazluma kol kanat olanlar, yol açan,
9: yol olan,
6: yolda olanlara. Efendim yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına toprağına. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.

beri, nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Mana denizinden feyiz suyu alabilecek bir hale gelinceye kadar hoş ve olgun dostlardan gelen parıltı gereklidir. Gerçek feyze kavuşuncaya kadar sakın dostlardan ayrılma. Katre ince oluncaya kadar sedefi bırakma. Gözün, aklın, kulağın arınsın istiyorsan, gözünü kapayan, aklını örten, kulağını tıkayan tamah perdelerini yırt. Aynada tamah olsaydı, iki yüzlülükte bize benzerdi. Eğer terazide tamah olsaydı, tarttığı şeylerde gözü kalırdı. O zaman onların gerçek halini nasıl olur da olduğu gibi dost doğru söylerdi. Tamahı olan kişinin gönlü ve gözü nasıl olur da aydınlık olur? Onun gözünde mevkii, altın tamahı gözde biten kıl gibi olur da ona hakikati göstermez. Ancak hak aşkıyla gönlü dolmuş, mest olmuş kişiler başkadır. Onlara defineler, hazineler versen hürriyetlerini satmazlar. Ama hırsından kendisinden geçmiş olan kişi yüzlerce hikaye dinler de yine kulağına bir söz girmez.''

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.

0: Asrı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Adım Ebu Basir. Mekke'den geliyorum. Daha doğrusu kaçıyorum. Aylar önce Müslüman oldum. Babam ve annem bana yapmadıklarını bırakmadı. Günlerdir ev hapsindeyim. En sonunda bir gece...

0: Basir ona şöyle açıklama yaptı.
1: Ya Resulallah, sen üzerine düşeni yaptın. Verdiğin sözü tuttun ve beni onlara teslim ettin. Ben de dinim hakkında uğrayacağım işkencelerden korunmak için bunu yaptım. Allah beni onlardan kurtardı. Bundan sonrası benim sorumluluğumdadır.
0: Ebu Basir dediği gibi Medine'den uzaklaştı. Deniz sahilindeki Zulhuleyfe'nin İs Vadisi'ne ulaştı. Bu bölge Kureyş müşriklerinin Şam'a giden ticaret yolları üzerinde ağaçlık bir yerdi. Ebu Basir'in buraya yerleşmesi Kureyş'in hiç beklemediği sonuçlar doğuracaktı.
2: 108. Bölüm.
3: Selamun aleyküm.
4: Ve aleyküm selam. Hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
4: Ne oldu? Ne arıyorsun?
3: Sadaka olarak verebileceğimiz ne var diye bakıyorum.
4: Kilerde biraz hurma ile arpa var. Bir de hayvanlardan sağabileceğimiz süt var. Sağıp getireyim mi?
3: İyi olur, sana zahmet. Yiyecek bir şeyler bulabilir miyiz?
4: Ayarlamaya çalışırım. Neler olduğunu anlatmayacak mısın?
3: Anlatayım. Bugün mescitte öğle namazını bekliyorduk. Yalın ayak bazı insanlar geldi. Üstlerinde doğru dürüst giyecekleri yoktu. Kaba yunabalarını başlarına geçirivermişlerdi. Ne kadar muhtaç oldukları her hallerinden belliydi. Onların bu durumunu görür görmez peygamberimizin yüzünün rengi değişti.
4: Hay Allah! Nereden geliyorlarmış öğrendiniz mi?
3: Mudar kabilesine mensuplarmış.
4: Yokluk çok zor bir şey.
3: Öyle. Peygamberimiz önce evine girdi. Zannediyorum onlara verilebilecek bir şey var mı diye baktı ama eli boş çıktı.
4: Elinde olsa muhakkak paylaşırdı. Hiçbir şeyi biriktirmediği için evinde bir şey bulamamıştır. Eşinin söylediğine göre yanında belli bir miktar altın varken rahat uyuyamıyor, onu mutlaka ihtiyaç sahiplerine dağıtıyormuş.
3: Bizi bu kadar teşvik ederken kendisi yapmaz mı? Elbette en cömertimiz o. Kendisinden bir şey istendiğinde hayır dediğini görmedim. Bu adamları görseydin sen de çok etkilenirdin. Kılıçlarından başka hiçbir şeye sahip değillerdi.
4: Allah yardımcıları olsun. Sonra ne oldu?
3: Peygamberimiz evine girip çıktıktan sonra Bilal'e ezan okumasını emretti. Namazı kıldık. Sonra bir konuşma yaptı.
4: Ne dedi?
3: Allah'a hamd ve sena ettikten sonra konuşmasına, "Ey insanlar, sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir" ayetiyle başladı. Ardından Haşr suresinin 18. ayetini okudu. "Ey inananlar, Allah'tan sakının ve herkes yarın ahiret için neler hazırladığına bir baksın." Sözüne şöyle devam etti. "Herkes altın ve gümüş paralarından, elbisesinden, buğdayından ve hurmasından bir avuç, hatta yarım hurma da olsa sadaka versin."
4: "Ben içerideki malzemelere bakayım. Ne bulabilirsek gönderelim."
3: "İyi olur. Allah razı olsun. Ben de birkaç parça üst baş ayarlayayım."
4: "Bulabildiklerim bunlar."
3: "Ben de bunları bulabildim. Şimdi hepsini tek bir torbaya dolduralım. Sen tut şunun ucundan."
4: "Peki."
3: "Oldu. Şimdi sırtıma almama yardım eder misin?" "Oldu, tamam. Ellerin dert görmesin. Ben bunu bırakır gelirim."
4: "Selametle git, selametle dön. İnşallah bereketli olur onlar için."
3: "İnşallah."

Ensardan olan bu zat taşımakta güçlük çektiği bir torbayla mescide girdi. Sonra diğerleri onu takip etti. Herkes imkanı nispetinde ne bulduysa getirmişti. Mescidin ortasında iki kocaman yiyecek ve giyecek öbeği oluştu. Bu manzara karşısında sevinçten yüzü parlayan peygamberimiz, hayırlı bir işe öncülük etmenin ne büyük bir sevaba sebep olduğunu şu sözlerle müjdeledi. Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse, hem kendi yaptığının sevabını, hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olur,

0: olursa hem kendi günahını hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahından da bir şey eksilmez. O dönemde Araplar arasında çok eşli evlilik yaygındı. Ve erkeğin kadını boşaması ağzından çıkacak bir söze bağlıydı. Boşanma ile ilgili ayetler henüz nazil olmadığından örfe göre hareket ediliyor, bilinen yöntemler uygulanıyordu. Boşamanın en ağır şekli ise erkeğin kadını annesine benzetmesiydi. Bu şekilde karısına "sen artık annem gibisin" diyerek bir daha birleşme imkanını ortadan kaldırıyordu. Resulullah'ın kapısının önünde bekleyen Havle binti Salebe de bu dertten muzdaripti.
1: "Kim o?" "Ayşe, ben Havle. Havle binti Salebe. Peygamberimizle görüşmek için geldim. Müsait mi?"
2: "Buyur gel Havle. Hoş geldin."
1: "Sağ ol."
2: "İyi görünmüyorsun. Bir şey mi oldu?"
1: "Sorma. Başımıza bir musibet geldi. Şimdi işin içinden nasıl çıkacağımızı bilmiyoruz."
2: "Hayırdır, ne oldu?"
1: "Ah, kocam Evs bana zihar yaptı."
2: "Zihar mı yaptı?"
1: "Evet, artık iyice yaşlandı. Sinirlerine hakim olamıyor. Bana kızdı ve sen artık bana anamın sırtı gibi ol dedi, evden çıktı gitti. Döndüğünde pişman olmuştu ama ne çare."
2: "Neden böyle söyledi? Hay Allah."
1: "Sen çok ağır bir söz söyledin. Bunun sonucunun nereye varacağını bilmiyorum dedim. Biz şimdi boşanmış mı olduk Ayşe?"
2: "Bilemiyorum."
1: "Öyleyse ben ne yaparım? Çocuklarımın bakımını ben üstlenemem. Hiçbir gelirim yok. Ona bıraksam perişan olurlar. Kaç yaşına geldik? Bu saatten sonra ikimiz için de birbirimizden daha iyisi yok."
2: "En iyisi Resulullah'a anlat durumunu. Allah bir çıkar yol gösterir, merak etme. Sen otur biraz soluklan. Ben geldiğini haber vereyim."
1: "Ey Allah'ın Resulü, iyi bilirsin ki Evs çocuklarımın babası, insanlar içinde bana en sevgili olanı ve amcamın oğludur. O yaşlandı, güçten kuvvetten düştü. Dili ağırlaştı, konuşunca incitir oldu. Öfkesine hakim olamıyor. Bir şeyi söylüyor, sonra pişman oluyor. Ey Allah'ın Resulü, Evs beni genç, zengin ve güzel olduğum zaman aldı. Malımı ve gençliğimi yiyip bitirdi. Ona pek çok çocuk doğurdum. Şimdi yaşlandım, çoluk çocuktan kesildim. Kemiklerim inceldi. Artık ne malım ne de beni sahiplenecek bir ailem var. Bu hale geldiğim zaman bana zihar yaptı. Sen bana annem gibisin dedi. Ama dediğim gibi aklı gelip gidiyor. Ettiği sözden pişman oldu. Sana kitabı indiren Allah'a and olsun ki o boşama sözünü hiç anmadı."
0: Peygamberimiz bu sözün geri dönülmesi mümkün olmayan bir boşama olduğunu söyledi.
1: "Allah'ın Resulü, vallahi o boşama sözünü hiç söylemedi. Hem Allah da boşanmayı sevmez zaten, değil mi?"
0: Peygamberimiz cevabını tekrarladıktan sonra, "Ey Havle, Allah senin işinle ilgili bir şey vahyetmedi. Sen şimdi evine dön, bir şey emredilirse ben sana onu açıklarım" dedi. Ama Havle çok üzgün ve çaresizdi.
1: "Ey Allah'ın Resulü, sen Allah'ın peygamberisin. Ne olur bana bir çare bul. Kocamla bir arada yaşamama izin ver. Küçük çocuklarım var. Onları bıraksam perişan olurlar. Yanıma alsam besleyemem. Ey Allah'ın Resulü, halime bak. Sana kurban olayım. Ey Allah'ın Resulü, bana bak. Allah beni senin yoluna feda etsin. Ey Allah'ım, halimin perişanlığını görüyorsun. Bu ayrılığın zahmet ve meşakkatini sana şikayet ediyorum. Yoksulluğumu sana şikayet ediyorum. Çaresizliğimi sana şikayet ediyorum. Ancak sana iltica ederim. Ey Allah'ım, bu yolda bizim için genişlik ve çıkar yol olacak şeyi peygamberine bildir. Ne olur bana yardım et."
2: "Tamam Havle, tamam, sakin ol, sakin ol. Bak, bak Allah Resulüne vahiy inmeye başladı.
1: Ey Allah'ım, hakkımda hayırlı olanı ihsan et. Ben senin peygamberinden ancak hayırlı olanı umarım.
2: Şşt, Havle, susmalısın. Bak, Allah dilediğin gibi vahiy indiriyor.
0: Peygamberimizi bürüyen vahiy hali geçince gülümseyerek Havle'ye seslendi.
1: Buyur ey Allah'ın Resulü.
0: Peygamberimiz haklarında ayet indiğini müjdeleyerek ona Mücadele Suresinin ilk ayetlerini okudu. Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah sizin konuşmanızı işitir. Çünkü Allah işitendir, bilendir. İçinizden zihar yapanların kadınları onların anaları değildir. Onların anaları ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Şüphesiz onlar çirkin bir laf ve yalan söylüyorlar. Kuşkusuz Allah affedicidir, bağışlayıcıdır. Kadınlardan zihar ile ayrılmak isteyip de sonra söylediklerinden dönenlerin karılarıyla temas etmeden önce bir köleyi hürriyete kavuşturmaları gerekir. Size öğütlenen budur. Allah yaptıklarınızdan haberi olandır. Buna imkan bulamayan kimse hanımıyla ilişkiye girmeden önce ard arda 2 ay oruç tutar. Buna da gücü yetmeyen 60 fakiri doyurur. Bu hafifletme Allah'a ve Resulüne inanmanızdan dolayıdır. Bunlar Allah'ın hükümleridir. Kafirler için acı bir azap vardır.
1: Allah'ım, sana şükürler olsun, şükürler olsun. Evs utancından gelip size durumu anlatamamıştı. Haber vereyim de huzurunuza gelsin.
0: Peygamberimiz Evs'e ettiği yemini ne niyetle yaptığını sorduğunda, Evs bundan pişman olduğunu söyleyerek kefaret olarak ne yapabileceğini sordu. Peygamberimiz ayette geçtiği gibi önce bir köle azat edip edemeyeceğini sordu.
1: Ya Resulallah, onun bir köleye sahip olabilecek kadar malı yok. Bütün işlerini ben yaparım. Benden başka bir hizmetçisi yok.
0: Peygamberimiz bu sefer 2 ay peş peşe oruç tutup tutamayacağını sordu.
1: Ya Resulallah, yaşlılığından ötürü ona da güç yetiremez. Vücuduna bir zarar gelmesinden korkarım.
0: Peygamberimiz bu kez 60 yoksulu doyurup doyuramayacağını sordu. Buna da güç yetiremeyeceğini anlayınca onlara bir miktar hurma vererek bunlarla 60 fakiri doyurmalarını emretti. Böylece Yüce Allah onların arasını düzeltti. Hazreti Ayşe bu durum karşısındaki şaşkınlığını şöyle dile getiriyordu.
2: Tüm sesleri en iyi şekilde işiten Allah'a hamdolsun. Her şeyi işiten Allah'ın şanı ne yücedir. Havle kocasıyla ilgili konuşurken o kadar kısık sesle konuşuyordu ki söylediklerinin bazılarını ben bile duyamıyordum. Allah ise şöyle buyurdu. Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah sizin konuşmanızı işitir. Çünkü Allah işitendir, bilendir.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Dünyayı isteyip de eline alan ve kendisine demirden şehir ve demirden kale yaptıran kimse hani nerede? Dünyayı bulan ve kartala binerek göğe çıkan o küstah nerede? Tanrı benim diyerek sonunda Allah'ın denizin dibine yolladığı küstah Firavun nerede? Bu dünya malını toplayıp malıyla birlikte yerin dibine geçen insan nerede? Doğudan batıya kadar ordu yürüterek birçok ülkeyi egemenliği altına alan dünya beyi İskender nerede? Asası yılan olan ve kendisine denizin yarılarak yürüyüp geçmesi için yol verdiği insan Hazreti Musa nerede? Cinlere, perilere, kuşlara hükmeden o adil insan Hazreti Süleyman nerede? İnsanlar arasında seçilmiş olan o iyi kişi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nerede? Dünya onsuz boş kaldı. Bir tarafı eksik kaldı. Bu saydıklarımın hepsini ölüm yakaladı. Ey temiz kalpli insan, seni mi bırakacak sanıyorsun? Bu dünyanın kanunu böyledir.

0: din görevlisiyle 365 gün az sonra.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim.
3: Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam.

145. gün. Amener Rasulü. Ayet-i Kerime Meali. Allah'ın elçisi ve müminler Rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. Onun elçileri arasında ayrım yapmayız ve işittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz, gidiş sanadır dediler. Allah hiçbir kimseyi gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz. Lehinde olanı da kendi kazandığıdır, aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır. Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri boynumuza borç kılma. Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetinle muamele buyur. Sen biz

bizim sahibimiz ve yardımcımızsın. Artık inkarcı topluluğa karşı bize yardım et. Bakara Suresi 285 ve 286. ayetler. Hadis-i Şerif. Ali bin Ebi Talip'ten nakledildiğine göre, Hazreti Peygamber vitir namazının sonunda şöyle dua ederdi. Allah'ım, gazabından rızana sığınırım, cezalandırmandan affına sığınırım, senden gelecek her türlü azaptan yine sana sığınırım. Seni layıkıyla övmeyi beceremem, sen kendini övdüğün gibi yücesin. Fetva. Standart nitelikli olmayan kıyemi mallar borç olarak alınıp verilebilir mi? Misli mal aynı türden olup biri diğerine göre farklılık arz etmeyen malları, kıyemi malsa biri diğerine göre farklılık arz eden değişik öz nitelikteki malları ifade eder. Misli, standart nitelikli mallar tüketildikten sonra misli ile iade edilmesi mümkün olduğundan borç, karz olarak alınıp verilebilir. Kıyemi malların borç verilmesi ise, kıymetlerinin takdiri kişilere göre farklılık arz edeceğinden ve nizaa sebep olacağından, Hanefi, Maliki ve Şafiler tarafından ilke olarak caiz görülmemiştir. Ancak yine de Maliki, Şafii ve Hanbeliler, kıyemi olmakla birlikte özellikleri birbirine yakın olan hayvan ve benzeri kıyemi malların, özelliklerinin belirtilmesi şartıyla selem ve karz gibi borç akitlerine konu olmasını kabul etmektedirler. Buna göre örfen ihtiyaç olması, taraflar arasında anlaşmazlığa yol açmayacak şekilde cins, renk, yaş ve cinsiyet gibi özelliklerinin belirtilmesi kaydıyla misli mal gibi değerlendirilebilen mallar borç olarak verilebilir. Ancak anlattığımız şekilde özellikleri belirlenmeyen kıyemi malları borç olarak vermek caiz olmaz. Hikmetli söz. Dostun dost üzerindeki ilk hakkı sevgisine inanmaktır. Sonrasında şu haklar gelir. Haramlar dışındaki işlerde dostuyla tam bir yakınlık kurmak. Gizli ve açık her durumda dostluğunda samimi ve dürüst olmak. Yükünü paylaşıp hafifletmek. Başına bir sıkıntı geldiğinde, bir belaya uğradığında kendisine yardım etmek. Elma verdiği.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Ten kafes şeklindedir. Fakat ten kafesine girenlerin ve oradan çıkanların aldatışları yüzünden bu ten ruhu hırpalayan bir diken olur. Ten kafesinin esiri olan ruh, halkın kendisine karşı duyduğu hayranlıktan adeta sarhoş olduğunu görünce benliğe kapılır, kibirlenir, kendini idare edemez olur. O bilmez ki şeytan kendisi gibi binlercesini helak ırmağının sularına atmıştır. Dünya insanlarının lütuflarda bulunmaları, yaltaklanmaları hoş bir lokma gibi görünür. Lakin o lokma ateşle doludur. O lokmanın tadı, lezzeti meydandadır. Fakat içindeki ateş gizlidir. Dumanı işin sonunda ortaya çıkar.

0: Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Kamu Spotu. Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Kamu Spotu.

0: maletidir. Beşer hep hesap eder, tartar, ölçer, ihtimalleri, belkileri, keşkeleri çoğaltır durur. Kalbi altın kafesteki bülbül misali tık tık çırpındıkça çırpınır. Ruhu ırmak ayakları gibi denize ulaşmaya çalışır. Bir kapı ararken bin kapı çalar. Bir kapı duasına bin kapı açılır. Günler takvim yapraklarından bir bir koparken saçlarına aklar, yüzüne derin çizgiler, yüreğine tatlı bir yorgunluk düşer. Anlar, olanlar ilahi iradenin tasarrufudur. Belirsizliğin ürkütücü, ölümün korkutucu yüzü seyrelince fikir, akıp giden ömre kuru bir yaprak misali ahenkle katılır. Serinler, sakinleşir. Anlar ki boşluklar sayılarla değil, sayılamayanlarla dolar. Bu elbette teslim ol, gayretten uzak dur demek değildir. Aksine aklınla, gönlünle yola çık, bileğinin gücüyle yolculuğunu aydınlat ve nihayet ardına bakmayarak ilerle demektir. Her emek karşılığını bulur, her yağmur damlası yeryüzüne kavuşur. Nasip bundan sonrasıdır. Sen anahtarı ara, bulduğun vakit sımsıkı tut avcunda. Kapı bir gün hem de karanlıkların içinden geçip kışı sırtından silkelediğinde çıkar karşına. Doğru da ısrarcı ol. 6-7 fark etmez, kaç kez düşersen düş, ayağa kalkacak imanı gönül hanenden eksik etme. Özünü şununla ferahlat. En nihayetinde Allah ne derse o olacak. Nefeslerini dinle. Hangisine hükmedebilirsin? Damarlarında seyran eden kanın haberi var mı candan canandan? Herkes, her şey amacına hizmet edecek. Sen iyiliğin safında kal, hakikatin bel kemiğini sımsıkı yakala. Çalış, kaybetsen de yeniden başla, yenilenerek başla. Yolu çizen sen değilsin ama yürümekten vazgeçmeyen ol. Ne olursan ol, huzurun sonucu kabul etmedeki olgunlukta saklı olduğunu unutma. Ah, öğren iyice, insan yaşadıkça, yaşaldıkça, yeşerdikçe çeşnilenir. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. 6 olur, 7 olur, hep Allah'ın dediği olur.
1: Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Gül olmayan yerde gül kokusu duydun mu? Şarap olmayan yerde şarabın köpürüp coştuğunu gördün mü? Koku gül bahçesine kılavuzdur, yol göstericidir. Seni sonsuzluk cennetine ve Kevser ırmağına kadar götürür. Koku göze nur veren bir devadır. Hazreti Yakub'un gözü bir koku yüzünden açıldı. Kötü koku gözü karartır. Yusuf'un kokusuysa göze şifadır. Madem ki Yusuf değilsin, hiç olmazsa Yakub ol. Onun gibi gözyaşı dök, coş. Baharlarda hiç taş yeşerir mi? Toprak ol da senden renk renk güller yetişsin. Yıllardır gönüller inciten, kalpler kıran taş oldun. Bir kez de toprak olmayı dene.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Hadislerin hikayeleri az sonra.

0: Cahiliye devri insanı kimi zaman kahinlerden medet umuyor, kimi zaman da büyüyle kendini avutuyordu. Bu insanlar fallara başvuruyor, çeşitli varlıklara uğur ve uğursuzluk atfediyorlardı. Allah'ın yarattığı ve kullarının hizmetine sunduğu güneş, ay ve yıldızların hareketlerinden çeşitli anlamlar çıkarmaya çalışıyorlardı. İnsanları tüm bu cahiliye inançlarından temizlemek için gönderilen Allah Resulü, ashabıyla birlikte olduğu her an onları eski inanç ve alışkanlıkları konusunda uyarıyor ve bunların yerine İslam'ın öğretilerini anlatıyordu. Yine böyle bir sohbet zamanıydı. Allah'ın elçisi Ensar'dan bir toplulukla birlikte oturmaktaydı. Vakit geceydi. Birden bir yıldız kaydı ve gökyüzü aydınlandı.
1: Gördünüz mü şunu? Nasıl da aydınlanıverdi gökyüzü.
2: Evet, gördüm, bir yıldız. Hem de büyük bir yıldız.
1: Kesinlikle öyle.
2: Kesin bu gece büyük bir adam doğdu. Nasıl da parladı, değil mi?
1: Evet evet. Birden güneş doğmuş gibi oldu.
2: Ve öylece sönüverdi.
0: Allah'ın Resulü ashabına baktı ve cahiliye döneminde bunun gibi bir yıldız kaydığı zaman sizler ne derdiniz diye sordu.
2: Allah ve Resulü bilir ki biz bu gece büyük bir adam doğdu ve bu gece büyük bir adam öldü derdik.
1: Evet ey Allah'ın Resulü. Böyle düşünür, böyle inanır ve böyle söylerdik.
2: Çünkü biz atalarımızdan böyle görmüştük ey Allah'ın Resulü.
0: Bunun üzerine Resulullah, yıldız ne bir kimsenin doğumu ne de ölümü için kayar dedi.
2: Biz onlardan haber alırdık ya Resulallah. Yani öyle zannederdik. Söylediklerine inanırdık. Hayatımızı da ona göre düzenlerdik.
1: Evet, kahinler öyle söylerdi çünkü.

0: geleceğimizin yıldızlarda göründüğünü anlatırlardı bize.
1: Nurlu Nebi ashabına baktı ve Allah Teala bir şey hakkında hüküm buyurduğu zaman arşı taşıyan melekler tesbih ederler. Arkasından onlardan sonra gelen gök ehli tesbih eder. Ta ki tesbih şu alt semanın sakinlerine ulaşır dedi. Sahabiler merakla Hazreti Peygamber'i dinliyordu.
0: Peki ya Resulallah, sonra ne oldu?
1: Allah'ın elçisi, sonra arşı taşıyanların arkasından gelenler arşı taşıyanlara Rabbiniz ne buyurdu diye sorarlar. Onlar da ne buyurduğunu kendilerine haber verirler. Böylece gökyüzü sakinleri birbiriyle haberleşir. Nihayet haber şu alt semaya ulaşır ve cinler işitileni kaparak onu kahin dostlarına aktarır ve yıldızla taşlanırlar. Bu bilgiler geldiği şekilde aktarılmışsa gerçektir. Fakat bunlara ilavelerde bulunurlar ve yalan karıştırırlar dedi.
2: Allah senden razı olsun ey Allah'ın Resulü. Bizi de kahinlerin yalanlarından ve bilmediğimiz şeylerin peşinde koşmaktan korusun.
0: Amin.
3: Hadislerin hikayeleri.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

başka senindir. His yok, hareket yok. Acı yok, leş mi kesildin? Hayret veriyorsun bana, sen böyle değildin. Kurtulmaya azmin niye? Bilmem ki süreksiz. Kendin mi senin yoksa?

Hüsnü Hal. Kıvrıla kıvrıla uzanan bir sokak. Sokakta sıra sıra evler. Kimi kocaman açılmış bir ağız, kimi ince bir burun, kimi de gömleğine sığamamış bir göbek gibi duran cumbalı evler. Çeşit çeşit boyanmış, rengarenkler. Zamanın uğrayıp geçtiği, içinde ne varsa eskittiği, kullanılamaz hale getirdiği bir sokak değil. Anılarla işlenmiş, neşe ve mutlulukla süslenmiş bir sokak. Zaman bu sokaktaki cumbalı evlerin kafesli pencerelerine, çamaşır iplerine, tahta kapılarına ve sokak taşlarına dört elle sarılmış. Her köşesinde bakıldığında beliren, dokunulduğunda hissedilen izler bırakmış. Suyun damlaya damlaya oyduğu ve kayganlaştırdığı bir sokak taşı gibi. Sokak taşları, birbirinden farklı irili ufaklı sokak taşları. Her biri aynı yolun aynı derecede önemli bir parçası. Taşlar aynı yola uzanmışlar ve yıllardır bir arada koyun koyuna yatıyorlar. Tıpkı o sokakta oturan insanlar gibi. O insanlar da o sokaktaki taşlar gibi, her biri birbirinden farklı ama hepsi bir arada aynı iklimde yaşıyor, aynı kilimi dokuyorlar. Aynı kilimde kırmızı, mavi ve yeşil renkler. Aynı kilimde bereket, hayat ağacı, su yolu ve kuş şeklinde motifler. Hepsi bir yerde, el ele ve iç içeler. Sokakta ahşaptan yapılmış türlü oyuncaklar ve sokaklara açılan meşe ağacından yapılmış tahta kapılar. Tahta kapılar menteşelerinde gıcırdayarak dönecek ve sabaha kadar uyuttukları çocukları sokağa salacaklar. Çocuklar gülecek, eğlenecek, koşup oynayacak ve mutlu olacaklar. Az şey mi bunlar? Eski zaman masallarının fısıldaştığı o eski sokaklar ve boyası dökülmüş ahşap kapılar birçok nesli ağırlamış ve uğurlamışlar. Hala yeni misafirlerini bekliyorlar. Kapılar dizleri ağrıyan bir ihtiyar gibi sızlanıyor ve artık daha yüksek sesle gıcırdıyorlar. Kapılar. Kimine açıldılar, kimine kapandılar. Kimini içeri buyur ettiler, kimine yüz çevirdiler. Kapılar. Evin sırdaşı, ailenin bekçisi, geleni karşılayan, gideni uğurlayan, cansız tahtadan uşaklar. Kapılar, heyecanla, neşeyle, telaşla, aceleyle açıldılar, ayrılıkla, hüzünle, kederle ağır ağır kapandılar. Yeşeren hayatı da onlar buyur etti içeri, solup giden canları da onlar çıkardı dışarı. Yamru yumru taşların ayaklar altında çiğnene çiğnene düzleştiği o sokaktaki yeşil boyalı tahta kapı da öyle. Bir gün saman sarısı saçları olan bir çocuk için açılmış sonuna kadar. Onun tahta beşikte sallanışının sesini duymuş, yürüyüşüne, büyüyüşüne, gülüşüne tanık olmuş uzun yıllar. Gün gelmiş yeşil boyalı tahta kapı yine neşeyle açılmış ardına kadar. Sarı saçlı delikanlı bir beyaz gerdanlıyla uçarcasına neşeyle girmiş kapıdan. Yıllar yıllar geçmiş, kahkahalar yükselmiş kapının ardından. Gün gelmiş delikanlı ihtiyarlamış, sarı saçları beyazlamış, dizleri bedenini taşıyamaz olmuş. Gönlünün gülü beyaz gerdanlı güvercini de öteki aleme kanat çırpmış. Sonunda kendisi de bebekliğinde kucakta girdiği kapıdan yine kucakta çıkmış ve sır olup toprağa karışmış. Onun gidişiyle kapanan kapı yıllar yılı sessizce beklemiş. Evin camları tozlu.

sarmış, perdeleri sararmış, bahçesini yabani otlar sarmış. Ama bir gün yine menteşelerinde dönmüş yeşil boyalı kapı. Yeniden hayat dolmuş içeri, taze gülüşler doldurmuş her yeri. Bir öncekilerin gülüşlerine, neşelerine karışmış yeni gelenlerin sesleri. Kapı yine sayısız kere açılmış, kapanmış, gelip gidene. Bu hep böyle olacak. Gelenler gidecek, gidenlerin yerine yenileri gelecek. Yeşil boyalı kapı dünyadan ahirete asırlar boyu açılıp kapanacak. Her gidenin yerini yenisi dolduracak. Her gidenin sesi o kıvrıla kıvrıla uzanan sokakta yankılanacak. Sokak taşlarında ayak izleri, tahta kapılarda gülüşleri kalacak. İnsan nihayetinde bir gecelik misafir gibi konakladığı bu handan, girdiği o yeşil boyalı kapıdan bir gün çıkacak ve yeşil boyalı bir başka tahta atın sırtında asıl yurduna varacak.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
2: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Yüksek Askeri Şura kararları resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun emekliye sevk edilmesiyle yerine Orgeneral Rafet Dalkıran'ı tanırken Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. Albay Özlem Karapınar Tuğgeneral rütbesine terfi ederek Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali oldu ve toplamda 94 personel bir üst seviyeye yükseltilirken 63 general ve amiral emekliye sevk edildi. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan ve 12 maddeden oluşan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi tamamlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ilk toplantısını yaptığı 5 Ağustos'un yıl dönümünde yapılacak bilgilendirme toplantısının ardından teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması planlanıyor. Meclisin iç tüzüğü uyarınca Adalet Komisyonu'nda görüşülecek olan kanun teklifinin bu hafta içinde genel kuruldan geçerek yasalaşması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilimde karşılıklı saldırılar dururken diplomasi trafiği ve çelişkili açıklamalar ön plana çıkıyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hürmüz Boğazı'na yönelik müzakerelerde ilerleme sağlandığını ve anlaşma safhasına yaklaştığını belirtirken, Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la çok iyi görüşmeler yürütüyoruz, Hürmüz Boğazı yakında açılacak dedi. Buna karşı

0: 73.377'ye ulaştı. Sosyal Güvenlik Kurumu en düşük emekli aylığının 20.000 liradan 23.552 liraya yükseltilmesiyle oluşan 3.552 liralık maaş farklarının 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacağını açıkladı. Temmuz maaşlarını en düşük tutar üzerinden alan en düşük emekli aylığı sahipleri oluşan fark ödemelerini banka veya PTT hesaplarından çekebilecek. Yalnızca en düşük emekli aylığı alanları kapsayan bu ödemelerin yanı sıra dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerinin ödemeleri de hisse oranlarına göre yeniden hesaplanarak güncellendi. Savunma teknolojilerinde kritik bir eşik daha geride bırakıldı. Aselsan'ın milli imkanlarla geliştirdiği yeni nesil kızılötesi dedektörler sayesinde Türkiye bu stratejik teknolojiyi üretebilen sayılı ülkeler arasına girdi. Sistemler İHA'lardan hava savunma füzelerine, Kaan'dan Altay tankına kadar birçok milli platformda görev yapacak. Türkiye Diyanet Vakfı, gönüllülük süreçlerini daha planlı ve erişilebilir kılmak amacıyla TDV Gönüllüsü mobil uygulamasını hizmete sundu. Mobil uygulama platformlarında yayınlanan uygulama sayesinde gönüllüler sistem üzerinden faaliyetleri inceleyip başvuru yapabilecek. Profil alanından yetkinlik ve ilgi alanlarını tanımlayabilen kullanıcılar, müsaitlik takvimi özelliğiyle uygun oldukları zaman dilimlerine göre bildirim alarak çalışmalara aktif katılım sağlayabilecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 33, İstanbul ve Antalya 32, İzmir 37, Eskişehir 34, Trabzon 28, Erzurum 31, Gaziantep 39 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 44, Medine 46, Kudüs 34, Lefkoşa 31, Girne 29, Saraybosna 33, Gümülcine 36 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamun Aleyküm Diyanet Radyo. Sami Yusuf'tan Falastin terim istiyorum. Dua eder, dua bekleriz. Allah'a emanet olalım. Hayırlı günler.

Selamun aleyküm. Ben Uşak'tan Ramazan Şentürk. Mustafa Uysal'dan Ok Gibi parçasını sevgili eşim Sibel Hanım için, kızlarım Ebrar, Esma Zeynep, oğlum Muhammed Yusuf için istiyorum. Teşekkür ederim.

Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar İzmir Buca'dan Fethi. Sizlerden Mustafa Cihat'tan 3 yaralı gelincik ezgisini istiyorum. Bu eseri tüm Diyanet FM dinleyenlerine armağan ediyorum.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Yüksek Askeri Şura kararları resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun emekliye sevk edilmesiyle yerine Orgeneral Rafet Dalkıran'ı tanırken Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. Albay Özlem Karapınar Tuğ General rütbesine terfi ederek Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali oldu ve toplamda 94 personel bir üst seviyeye yükseltilirken 63 general ve amiral emekliye sevk edildi. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan ve 12 maddeden oluşan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi tamamlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ilk toplantısını yaptığı 5 Ağustos'un yıl dönümünde yapılacak bilgilendirme toplantısının ardından teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması planlanıyor. Meclisin iç tüzüğü uyarınca Adalet Komisyonu'nda görüşülecek olan kanun teklifinin bu hafta içinde genel kuruldan geçerek yasalaşması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilimde karşılıklı saldırılar dururken diplomasi trafiği ve çelişkili açıklamalar ön plana çıkıyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hürmüz Boğazı'na yönelik müzakerelerde ilerleme sağlandığını ve anlaşma safhasına yaklaştığını belirtirken, Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la çok iyi görüşmeler yürütüyoruz, Hürmüz Boğazı yakında açılacak dedi. Buna karşılık İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD ile doğrudan müzakere edildiği iddialarını yalanlayarak Umman'la sadece gemi güvenliğine odaklı görüşmeler yürütüldüğünü bildirdi. Müzakere söylemlerinin etkisiyle piyasalarda petrol fiyatları %4'ten fazla gerileyerek Brent petrol $80'ın altına indi.

0: En düşük emekli aylığı sahipleri oluşan fark ödemelerini banka veya PTT hesaplarından çekebilecek. Yalnızca en düşük emekli aylığı alanları kapsayan bu ödemelerin yanı sıra dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerinin ödemeleri de hisse oranlarına göre yeniden hesaplanarak güncellendi. Savunma teknolojilerinde kritik bir eşik daha geride bırakıldı. Aselsan'ın milli imkanlarla geliştirdiği yeni nesil kızılötesi dedektörler sayesinde Türkiye bu stratejik teknolojiyi üretebilen sayılı ülkeler arasına girdi. Sistemler İHA'lardan hava savunma füzelerine, Kaan'dan Altay tankına kadar birçok milli platformda görev yapacak. Türkiye Diyanet Vakfı, gönüllülük süreçlerini daha planlı ve erişilebilir kılmak amacıyla TDV Gönüllüsü mobil uygulamasını hizmete sundu. Mobil uygulama platformlarında yayınlanan uygulama sayesinde gönüllüler sistem üzerinden faaliyetleri inceleyip başvuru yapabilecek. Profil alanından yetkinlik ve ilgi alanlarını tanımlayabilen kullanıcılar, müsaitlik takvimi özelliğiyle uygun oldukları zaman dilimlerine göre bildirim alarak çalışmalara aktif katılım sağlayabilecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 33, İstanbul ve Antalya 32, İzmir 37, Eskişehir 34, Trabzon 28, Erzurum 31, Gaziantep 39 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 44, Medine 46, Kudüs 34, Lefkoşa 31, Girne 29, Saraybosna 33, Gümülcine 36 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kıyamet, sonsuzluğun başlangıcı. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte oturuyordu. O sırada yanlarına orada bulunanların tanımadığı bir adam şeklinde Cebrail aleyhisselam geldi ve Allah Resulüne iman, İslam ve ihsanın ne olduğunu sorduktan sonra kıyamet ne zaman kopacak sorusunu yöneltti. Allah Resulü, bu konuda sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir. Ancak sana kıyamet alametlerinden haber vereyim. Cariye efendisini doğurduğunda, kim oldukları belirsiz deve çobanları yüksek binalar inşa etmede birbirleriyle yarıştığında, kıyametin vakti yakındır. Kıyametin kopacağı vakitse, Allah'tan başka kimsenin bilmediği beş şeyden biridir buyurdu. Ardından Hazreti Peygamber, kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi sadece Allah'a aittir ayetini okudu. Sonra soru soran adam döndü gitti. Hazreti Peygamber, onu geri çağırın dedi. Baktılar ama kimseyi göremediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, bu Cibril'di. İnsanlara dinlerini öğretmek için geldi buyurdu. Hadisin anlattığı bu sahnede Cebrail aleyhisselam, insanın Allah'a yönelişinin üç farklı düzlemini sormuş, adeta imanın bütün boyutlarıyla ortaya çıkarılmasını amaçlamıştır. İman, İslam ve ihsanın ne olduğunu sorduktan sonra, kıyamet vaktinin insan için bilinmezliğinin konuşulması ve onun bilgisinin sadece Allah'a ait olduğunun vurgulanması, yüce yaratan karşısında insanın konumunun ve onunla ilişkisinin ancak iman temelinde olması gerektiğini salık veriyor gibidir. Kıyamet vaktinin insan için meçhul olmasıyla birlikte, Peygamberimizin onun alametlerine dikkat çekmiş olması,

Allah'a açık bir bilinç ve sınırlarını bilen bir kalple yönelmeye ve ahirete hazırlık yapmaya bir teşvik olmalı. Kıyamet, metafizik zamanın başlangıcıdır. İnsan hayatını izafi ve uhrevi zamanın ahenginden doğan, sermediği bir bütünlük içinde ele alan Kur'an'da, kıyamet göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir süre veya daha kısa bir zaman aralığı olarak değerlendirilmiştir. Sa'a, kıyame, kari'a, vaka'a gibi isimlerle anılan bu hadise aniden gerçekleşecektir. Onun ne zaman vuku bulacağı da sadece Allah'ın bilgisi dahilindedir. Kur'an'da bu hususu vurgulayan pek çok ayetten birinde, "Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. De ki, onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır. Onu vaktinde ancak O, Allah ortaya çıkaracaktır. O göklere de, yere de ağır basmıştır. O size ancak ansızın gelecektir. Sanki senin ondan haberin varmış gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi sadece Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bilmiyorlar." buyrulur. İslam'ın kıyamet ahvali ile ilgili verdiği bilgiler kadar önemli olan husus, zaman olgusuyla ilgili ortaya konan düşüncedir. Kur'an, her şeyden önce insanların zihinlerindeki zaman algısını değiştirmekle işe başlamıştır. İlk muhatapların zihnindeki çizgisel şekilde ilerleyen ve onları yok oluşa mahkum ettiğine inanarak adeta ona ilahlık atfettikleri zaman düşüncesi, Kur'an'da farklı bir kavram alanı oluşturularak bertaraf edilmiştir. Allah Resulü pek çok sözünde zamanın Allah'ın elinde olan izafi bir şey olup, asıl hüküm verenin Allah'tan başkası olmadığını anlatmaktadır. Vahyin ilk muhataplarının, "Yoksa onlar o bir şairdir, onun zamanın felaketlerine uğramasını bekliyoruz mu?" diyorlar. Ve, "Hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdan ibarettir. Ölürüz ve yaşarız, bizi ancak zaman helak eder" gibi ayetlerde ifadesini bulan zamanı tanrılaştırma, ilahlaştırma eğilimlerine karşı, Kur'an'ın zaman olgusuyla ilgili ortaya koyduğu tanımlamalar ilgi çekicidir. Bunlar bir süreye kadar faydalanma, meta'un ilahin, belirlenmiş bir vakit, ecelin müsemma, mühlet ve müddet verme, emhil hüm ruveyda gibi zamanın geçiciliğine ve onun muktedir bir güç olmadığına atıf yapan ifadelerdir. Diğer taraftan Kur'an, "Dönüşünüz ancak Rabbinizedir" mesajını ön plana çıkarmaktadır. Böylece Kur'an, bu Allah'a dönüş fikriyle cahiliye Araplarının ilahlaştırdıkları zaman algısında kırılma meydana getirmektedir. Zamanın ilahlaştırılmasına karşı Kur'an'ın ileri sürdüğü Allah'a dönüş düşüncesinin odak noktasında bir gün kıyametin kopacağı gerçeği bulunmaktadır. Böylece kıyamet fikriyle insanların ilahlaştırdıkları zaman olgusu bir noktada sonlandırılmış olmakta ve her şey ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır ayetinin mefhumu içinde eritilmektedir. Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. O size ancak ansızın gelecektir gibi Kur'an'da yer alan birçok ayeti kerimeyle insanlarda bu bilincin oluşturulması hedeflenmiştir. Resul-i Ekrem de kıyametin kopma vaktini kimsenin bilemeyeceğini vurgularken, en son gönderilen peygamber olması bakımından kıyametin kopma anının yaklaştığına vurgu yapmıştı. Cabir bin Abdullah'ın anlattığına göre Resulullah bir defasında hutbe verirken gözleri kızardı, sesi yükseldi ve hiddeti arttı. Öyle ki sanki bir orduyu uyarıyor, "Sabah ya da akşam ansızın baskına uğrayabilirsiniz" diyordu. Şehadet parmağıyla orta parmağını birleştirip, "Ben ve kıyamet şu ikisi gibi yakın gönderildim" buyurdu. Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi sadece Allah'a mahsus olduğu için, hem Hazreti Peygamber hem de sahabiler kıyametin kendi üzerlerine kopmasından korkarlardı. Nitekim Peygamberimizin güneş tutulduğunda kıyametin kopmasından endişe ederek telaşla yerinden fırlayıp mescide geçtiği ve uzun uzun namaz kıldırdığı bilinmektedir. Sahabe de Allah Resulüne kıyametin ne zaman kopacağına dair pek çok soru yöneltmişti. Hatta Bedeviler gelerek kıyametin ne zaman kopacağını sormuşlardır. İslam geldikten sonra bir Bedevi'nin Allah Resulü'nün yanına varıp,
İslam'ın bir sonu var mı diye yönelttiği soruda bile üstü örtük biçimde zamanın son bulup bulmayacağına dair bir merak ve korku duygusu sezilebilir. Peygamberimiz kıyametle ilgili sorulan sorulara verdiği cevaplarda çoğunlukla onun vaktini sadece Allah'ın bilebileceğini belirtiyordu. Onlardan birinde, "Siz bana kıyameti soruyorsunuz. Onun bilgisi sadece Allah katındadır." buyurmuştu. Bazen de her insan için gerçek kıyametin kendi ölümü olacağı şeklinde yorumlanabilecek cevaplar verdiği de olmuştu. Söz gelimi çöl Araplarından bazı kişiler Allah Resulü'nün yanına gelerek kıyamet ne zaman kopacak diye sorduklarında Allah Resulü onların en küçük olanlarına işaret ederek şu delikanlının ömrü olursa o henüz kocamadan hepinizin kıyameti başınıza gelmiş olacaktır diyerek kıyametle herkesin kendi ölümü arasında bir bağ kurmuştu. Kıyamet alametleri hakkında çeşitli kaynaklarda bir kısmı sahih, bir kısmı ise tartışılır nitelikte birçok rivayet nakledilmiştir. Bu rivayetlerde ahlaki bozuluşa, dini içtimai hadiselere ve tabiat olaylarına ilişkin oldukça ayrıntılı bilgilere yer verilir. Toplumdaki dini, içtimai ve siyasi gelişmeleri yansıtan bu rivayetlerde belirtilen alametlerin sayısı 70'i aşkındır. Kıyametin kopma zamanını bildiren herhangi bir ayet veya sahih hadis bulunmamakla birlikte, ahir zaman peygamberinin gelişiyle kainatın son zaman dilimine girdiğini göz önünde bulundurarak, kıyametin kopuşunun ashabtan itibaren başlayabileceği düşünülmüş ve Hicri 3. yüzyıldan başlayarak hadislerde zikredilen kıyamet alametlerine inanılması itikadi bir ilke haline getirilmiştir. Dini hayatın zayıflamasına dair ahlaki zayıflıkların bir kısmı sahih hadislerle sabit olduğundan bu konuda alimler arasında önemli sayılabilecek bir görüş ayrılığı yoktur. Resul-i Ekrem'in Müslümanları uyardığı ve kıyamet alameti olarak zikrettiği ahlaki bozuluş ve dini hayatın yozlaşması, esasen ferdin ve toplumun helak olması anlamında bir kıyamet alameti olup, kainattaki kozmik düzenin yıkılması anlamına gelmez. Aksi takdirde sözü edilen yıkılışın bugüne kadar gerçekleşmesi gerekirdi. Çünkü ahlaki bozuluş sayılabilecek tutum ve davranışların, asr-ı saadetten itibaren sıkça vuku bulduğu şüphesizdir. Hadislerde dini yozlaşmayı ve ahlaki bozuluşu haber veren olayların, kainatın kozmik düzeninin yıkılışına işaret eden belirtiler olmaktan çok, ferdi ve toplumu yok oluşa götüren birer alamet olduğunu kabul etmek daha isabetli bir hüküm olmalıdır. Allah Resulü, kıyametin ne zaman, hangi tarihte kopacağı hakkında bilgisi olmadığını söylemiş, fakat onun bir takım alametlerinden bahsetmiştir. Onun konu hakkında söyledikleri hadis literatüründe daha çok kıyame, sıfatül kıyame, fiten, melahim, rikak başlıkları altında aktarılmaktadır. Zaman zaman çeşitli gruplar arasında erken dönem siyasi mücadelelerin bir tezahürü ve İsrailiyat tartışmalarının bir uzantısı haline getirilmek istenen bu alan, bir taraftan oldukça karmaşıktır, diğer taraftan hadis literatürünün diğer hiçbir alanında görülmediği kadar sembollerle örülüdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Siz şu 10 alameti görmedikçe kıyamet kopmayacaktır." buyurduktan sonra şunları saymıştır. Duman, Deccal, Dabbe, güneşin batıdan doğması, Meryem oğlu İsa'nın yeryüzüne inmesi, Ye'cüc ve Me'cüc, doğuda, batıda ve Arap Yarımadası'nda olmak üzere 3 büyük çökmenin yaşanması ve son olarak Yemen'den çıkıp insanları haşrolacakları yere sürecek bir ateş. Bu hadiste sayılan maddelerden her biri hakkında kaynaklarımızda birçok rivayet bulunmaktadır. Sahih ve sabit olan hadiselerin nasıl anlaşılacağı ve ne şekilde yorumlanacağı da ayrı bir tartışma konusudur. Söz gelimi Deccal, Dabbe, Ye'cüc ve Me'cüc ve Duman gibi alametlerin anlamı, mahiyeti, mecazi mi yoksa hakiki mi oldukları konusunda farklı yaklaşımlar söz konusudur. Bu konuda geniş malumatı ilgili alan araştırmacılarına bırakmanın daha yararlı olacağında kuşku yoktur. Burada şu kadarını söyleyelim ki bu tür alametler yeryüzünde inkarcılığı yaymaya çalışan, mukaddes değerleri yok sayan ve şer faaliyetlerini destekleyen bir takım cereyanlar olarak okunmakta ve Müslümanlar onlara karşı uyarılmaktadır.
bu cereyanların her asırda temsilcileri olduğu gibi bundan sonra da olacaktır. Buna göre Deccal, Dabbe, Yeçüc ve Meçüc olağanüstü birer varlık ya da belli şahsiyetler olmaktan çok her dönemde şerri temsil eden tipler olarak anlaşılmalıdır. Kıyamet alametlerinden bahseden başka bir hadiste ise şöyle buyurulmuştur. İlim kaybolmadıkça, depremler çoğalmadıkça, zaman kısalmadıkça, karışıklıklar ortaya çıkmadıkça, herç yani cinayetler artmadıkça ve elinizde mal çoğalıp taşmadıkça kıyamet kopmaz. Hadiste geçen kıyamete yakın bir zamanda ortaya çıkacak bu olumsuzluklara dikkat edildiğinde, Peygamberimizin bozulmanın pek çok boyutuna işaret ettiği görülecektir. İlmin ortadan kalkması kuşkusuz insana ait olan, onun eliyle ortaya çıkan hususlarda dengenin kaybolmasına neden olacaktır. Zira ilim, fertlerin iç dünyasından başlayarak bütün topluma inşa eden temel ilişkilere bir düzen verir. Değerler, davranışlar, fikirler, idealler ilimle şekillenir, gelişir ve değişir. Bu bakımdan ilmin yok olması toplumsal düzeninde yıkılması anlamına gelir. Bunun neticesinde insanları birbirlerinin canlarına, mallarına ve kişilik değerlerine el uzatmaya götürecek toplumsal karışıklıklar ortaya çıkar. Allah Resulü bu hadisinde kıyamet alametleri vurgusuyla ashabını ve ümmetini bahsettiği konularda daha dikkatli olmaya teşvik etmekte, olumsuz davranışlardan da sakındırmaktadır. Buna göre mal, ilim ve zaman gibi büyük nimetlerin kadri iyi bilinmeli, bunlar en iyi şekilde değerlendirilmelidir. Zira cinayetlerin artmasının, kıyametin kopmasını hazırlayan alametlerden olmasa bile birçok fert ve toplumun kendi kıyameti olduğunda kuşku yoktur. Benzer bir hadiste ise Allah Resulü, kıyamet alametlerinden bazıları şunlardır. İlmin kaldırılması, cehaletin artması, zinanın çoğalması, şarap içmenin yaygınlaşması, erkeklerin azalıp kadınların çoğalması. O derece ki 50 kadına bir erkek düşecektir buyurmaktadır. Aktardığımız bu rivayetlerde sayılan alametlerin tabiata, ahlaki ve toplumsal yapıda ortaya çıkacak bir takım bozulmalara işaret ettiği görülmektedir. Güneşin batıdan doğması, depremlerin çoğalması, bazı bölgelerde toprak çökmelerinin olması, kıyamet öncesinde tabiattaki düzenin altüst oluşuna, fizik dünyanın yok oluşuna işaret etmektedir. Kur'an'da anlatılan kıyamet sahnelerinin pek çoğunda da durum aynıdır. Yürekleri hoplatan büyük felaket. Nedir o yürekleri hoplatan büyük felaket? Yürekleri hoplatan büyük felaketin ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün insanlar her biri bir tarafa uçuşan küçük kelebekler gibi olacaktır. Dağlar da atılmış renkli yünler gibi olacaktır. Güneş dürüldüğü zaman, yıldızlar bulanıp söndüğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, gebe develer salıverildiği zaman, yaban hayatı yaşayan irili ufaklı tüm canlılar toplandığı zaman, denizler kaynatıldığı zaman. Rivayetlerde ilmin kaybolması, cehaletin artması, cinayetlerin, zinanın, şarap içmenin, zenginliğin artmasına bağlı olarak sorumsuz harcamaların, israfın yaygınlaşması gibi fert ve toplum açısından kötü gidişatı ifade eden olayların sayılması, kıyamete yakın farklı ahlaki yozlaşmalara, ailenin ve toplumsal düzenin yıkılmasına dikkat çekme amacı taşımaktadır. Kısacası Allah Resulü, kıyametin kopuşuyla ilgili Kur'an'ın haber verdiği mesajların dışında bir gaye de edinmemiş, sadece Kur'an'da da ifadesini bulan kıyamete yakın, tabiatta meydana geleceği söylenen bozulmayla, toplumda baş gösteren ahlaki yozlaşma ve anarşi arasında nispi bir bağ kurmakla yetinmiştir. Kur'an'da da kıyamete dikkat çeken ayetlerle insanların ahiretteki durumları arasında bir ilişki kurulduğu görülmektedir. Allah'ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar gerçekten ziyana uğramışlardır. Nihayet onlara ansızın o saat kıyamet gelip çatınca bütün günahlarını sırtlarına yüklenerek hayatta yaptığımız kusurlardan ötürü vay halimize diyecekler. Dikkat edin, yüklendikleri günah yükü ne kötüdür. İşte o vakit kimin tartıları ağır gelmişse artık o hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır. Ama kimin de tartıları hafif gelmişse işte onun anası varacağı yer haviyedir, uçurumdur. Bize düşen herkesin gerçek kıyametinin kendi ölümü olduğunu ifade eden nebevi uyarıyı hatırdan çıkarmamaktır.
Nitekim Enes bin Malik'in anlattığına göre Akra bin Havis, Hazreti Peygamber'e "Kıyamet ne zaman kopacak ya Resulallah?" diye sorduğunda "Onun için ne hazırladın?" cevabını almıştır. Peygamberimizin bu sözü bize kıyametin ne zaman kopacağıyla ilgilenmek yerine ondan sonrası için ne kadar hazır olduğumuzu sorgulamamızı öğütlemektedir. Sonsuz bir hayatın, fizik ötesi alemin başlangıcı olarak kıyamet bize, ebedi olan ahiret hayatının karşısında geçici olan dünya hayatının önemsizliğini gösteriyor. Asıl olan her şeyin yıkılıp alt üst olduğu o günde iman dolu kalplerin dimdik ayakta, kıyamda durabilmesidir.

0: Arkası Yarın.
1: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.
2: 78. Bölüm. Uzun Hikaye.
3: Dede, bugün horozumuz yine sokağa kaçtı.
4: Bahçe kapısını kim açtı?
3: Sütçünün oğlu.
4: Sütçünün oğlu ne getirdi?
3: Bir bidon süt getirdi.
4: Sütü kimden aldı?
3: İnekten.
4: İnek nerede?
3: Dağa kaçtı.
4: Dağ nerede?
3: Yandı bitti, kül oldu.
5: Ben Nergis ablanın evine kadar bir gidip geliyorum.
6: Boşuna gidiyorsun anneciğim. Gelmeyecek işte.
4: Hayırdır Şerife? Nergis'in evine niçin gidiyorsun?
5: Nergis abla İstanbul'a, ablasının yanına taşınıyor da baba.
4: Aa, öyle mi? Ben de onun kimi kimsesi yok sanıyordum.
5: Dün bana inşallah birkaç gün sonra İstanbul'a gideceğim, artık bacımın yanında kalacağım demişti. Ben de kendisini çay içmeye davet etmiştim. Bugünden için geleceğim demişti ama niçin gelmediğini de merak ettim doğrusu.
6: Sen onun geleceğim demesine ne bakıyorsun anne? Gelirim der ama gelmez o huysuz kadın.
3: O kadını hiç sevmiyorum.
4: Ha, çocuklar, eğer Nergis teyzenizin hikayesini bilseydiniz hakkında böyle konuşmazdınız.
6: Aa dede, hani sen bize onun hikayesini anlatacaktın.
3: Uzun hikayesini.
5: Sahi baba, Nergis ablanın hayat hikayesini ben de çok merak ediyorum.
4: Öyleyse ben de anlatmaya başlıyorum. Nergis vaktiyle hayat dolu bir kadındı. Kocası ve bir erkek çocuğuyla şimdiki oturduğu evde huzur içinde yaşıyordu. Çocuğu 8 yaşındayken amansız bir hastalığa yakalandı. Çok geçmeden de vefat etti. Bu üzücü olayın ardından kocasını da bir trafik kazasında kaybedince genç yaşta dul kaldı.
3: Çok üzücü bir hikayeymiş ya. Doğrusu bu kadarını da beklemiyordum.
6: Hem evlat acısını tatmış, hem de genç yaşta kocasını kaybetmiş. Bizse onun hakkında neler diyoruz? Tövbe ya Rabbi.
4: İşte bunun adına ön yargı diyoruz sevgili torunum. Maalesef bir şeye dışarıdan bakıp peşin hüküm veriyoruz ve insanların ne yaşadığını bilmeden etiketler yapıştırıyoruz. Mesela kimine cimri diyoruz, kimine asık suratlı, kimine de huysuzun geçimsizin teki deyip çekiliyoruz kenara.
5: Peki daha sonra ne oldu baba?
4: Nergis yaşlı annesini ve babasını yanına alıp kendini onlara adadı. Onlar vefat edince de iyice içine kapandı kadıncağız. Bir ara halk eğitim merkezinin düzenlemiş olduğu kurslara gidiyordu. Bir meşguliyeti vardı yani. Ama son 10 yıldır nadiren dışarı çıkıyor.
5: Bak görüyor musun, Nergis abla neler yaşamış ya. Bir daha ona huysuz dediğinizi duymayayım sakın.
3: Anne, Nergis teyze zaten buradan gitmiyor mu?
5: Olsun, siz yine de demeyin.
4: Söyleyeceklerim henüz bitmedi.
6: Dahası da mı var?
4: Biraz daha var.
3: Anlatsana dede, neden susuyorsun?
4: Susmuyorum evladım. Dur biraz soluklanayım. Neyse. Nergis'in kocası vefat ettikten sonra kocasının akrabaları onu kandırmışlar.
6: Kandırmışlar derken?
4: Yani Nergis'i kocasının mirasından mahrum bırakmak için ona sahte evrak falan imzalatmışlar.
5: Ne insanlar var ya. Sanki o malın hayrını görecekler.
4: Velhasıl kelam, Nergis'in şu hayatta kimseye itimadı kalmadı.
6: O zaman sen Nergis teyzeyi boşuna bekleme anne.
5: Niye öyle söylüyorsun ki kızım?
6: Kimseye itimadı kalmayan biri sırf çay içmek için buraya kadar gelir mi hiç?
5: Belki de gelen odur.
3: Ben kapıya bakarım. Beklediğimiz misafir de geldi.
4: Hoş gelmişsin Nergis.
7: Hoş bulduk Mahir abi.
5: Abla gözümüz yollarda kaldı. Hoş geldin.
7: Belki bu son görüşmemiz olabilir diye önce kapı komşularıma uğradım. Haliyle ancak gelebildim. Sizinle de helalleşip öğle yola çıkmak istiyorum.
6: O nasıl söz Nergis teyze? İnşallah yeniden görüşürüz.
5: Ayakta kaldın abla, gel şöyle otur.
7: Sağ olasın.
4: Bir bacın olduğunu bilmiyordum Nergis.
7: Çoğu insan bilmez zaten. Onunla yıllardır konuşmuyordum.
4: Niye ki?
7: Anlatırdım ama uzun hikaye.
6: Bugün de hikayeler hep uzun.
7: Bir şey mi dedin Selma?
6: Hikaye uzun da olsa bir parça anlatır mısın Nergis teyzeciğim?
3: Ben de merak ettim. Nasıl bir hikaye acaba?
7: Neyi anlatayım çocuklar? Beni bir kez olsun aramayan kardeşimin vefasızlığını mı söyleyeyim? Yoksa onun vefasız biri olmadığını yıllar sonra öğrendiğimden mi bahsedeyim?
6: Nasıl yani?
3: Bilmece gibi konuşuyorsun Nergis teyze.
5: Biraz daha açık konuşabilir misin?
7: Meğer benim kardeşim kocasından şiddet gören ve kimseye de sesini duyuramayan mazlumun tekiymiş. Şayet vaktinde ben onu arayıp hatırını sorsaydım, belki de bugün her şey daha farklı olabilirdi.
4: Desene, sen de ön yargı etiketinden kurtulamamışsın.
7: Sorma Mahir abi. Bacım ancak kocası öldükten sonra benimle irtibata geçebildi. Her şeyi de o zaman öğrendim.
5: Selma kızım, çaylar.
6: Tamam anneciğim, hazırlayıp getiriyorum hemen.
7: Zahmet etmeseydiniz.
5: Ay ne zahmeti abla?
7: Bütün bunları birbirinizin kıymetini bilin diye söylüyorum. Giden gelmiyor ve siz artık anılarla yaşamaya başlıyorsunuz.
4: Doğru söylersin. Ne öbür tarafa giden bir yakınımızı geri getirebiliyoruz, ne de geçip giden zamana dur bir yere gitme diyebiliyoruz. Şükürler olsun ki biz bunların birer imtihan olduğuna inanan insanlarız.
7: Mahir abi, sen imtihan deyince benim aklıma şu ayet geldi. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. İşte bu ayeti duyduktan sonra dünyalar benim oldu.
4: Nerede duymuştun bu ayeti?
7: Birkaç gün önce Diyanet TV'yi izlerken bir programdan duymuştum. İnanın o günden sonra ne huysuzluğum kaldı ne de asabiyetim.
5: Bak işte sen de kendine huysuz deyip durma abla.
7: Ama öyle.
6: Öyle böyle değil, tavşan kanı bunlar.
3: Oo, çayın yanında yaş pasta da var. İyi de ben buzdolabına baktığımda bu pasta yoktu.
6: Akıllım, senin görebileceğin yere koyar mıyız hiç bu pastayı?
3: Bu evde yaş pasta yapılıyor. Üstelik bu pasta evin içinde bir yerlerde saklanıyor ve benim de bundan haberim olmuyor. Dede, galiba yaşlanıyorum ben.
4: Artık sen de benim gibi yaşlıların kervanına katıldığına göre bu pastadan fazla yiyemezsin.
3: Niye ki?
4: Ne bileyim. Belki şekerin yükselir veya tansiyonun oynar.
3: Anne ya.
6: Sıkıştı mı hemen anne ya.
7: Ne tatlı bir ailesiniz siz ya. Yüce Allah ağzınızın tadını kaçırmasın.
6: Amin. Amin.
5: Hadi ama çayları soğutmadan içelim.
4: Hadi bakalım buyurun.
1: Bizim aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan.

0: Kamu spotu.
1: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Çocuk kazansı yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
1: Hastalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 5 Ağustos 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 22 Safer 1448. Rumi takvime göre 23 Temmuz 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Gündemimizdeki sorunlar. Gösteriş. Riya, kişinin başkalarının beğenisini kazanmak, saygınlık ve çıkar sağlamak amacıyla inandığından farklı davranışlarda bulunmasıdır. Görünüşte Allah'a itaat ediyor gibi yaparak aslında kulların beğenisini kazanmayı amaçlamak, dünyevi çıkarları gözeterek ibadet etmek, Allah emrettiği için değil de insanlara gösteriş olsun diye iyilik yapmak ve yine bu sebeple bazı ibadetleri açıktan yerine getirmek riyadır. Bir kimsenin iyi anılmak ve övülmek adına gönülden gelmeyen eylemlere girişerek iki yüzlü davranması imanla bağdaşmayan bir durumdur. Kişinin dünyadaki bu sahte tavrı ahirette elbette önüne konacak ve böylece o hak ettiği gerçek karşılığı bulacaktır. Çünkü riya, yani gösteriş, kişinin ibadetlerini ve amellerini Allah katında boşa çıkarır. İslam'da asıl olan insanın dışa yansıyan tutum ve davranışları değil, bunların kaynağında yer alan iyi niyet ve samimiyettir. İster ibadet olsun, ister hayır olsun, yapılanların sadece Allah rızası gözetilerek samimi bir niyetle yapılması esastır.

0: bir ayet. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimse gibi sadakalarınızı boşa kakmak ve incitmek suretiyle boşa çıkarmayın. Bakara Suresi 264. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Hazreti Peygamber içlerinde Abdullah bin Ömer'in de bulunduğu küçük bir askeri birliği Necd tarafına göndermişti. Bu birlik çok miktarda ganimet elde edip kısa sürede döndüler. Onlara kişi başına 12 deve düşmüş. Hatta müfrezede olmayan bir kimse hayretle bu müfrezeden daha çabuk ve daha çok ganimetle gelen başka bir müfreze görmedik demişti. Bu söz üzerine Efendimiz, bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eden topluluğu size bildireyim mi diye sordu ve ardından da onlara, sabah namazını kılıp güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikreden bir topluluk bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eder buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Yüksek Askeri Şura kararları resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun emekliye sevk edilmesiyle, yerine Orgeneral Rafet Dalkıran'ı tanırken, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. Albay Özlem Karapınar, Tuğgeneral rütbesine terfi ederek Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali oldu ve toplamda 94 personel bir üst seviyeye yükseltilirken 63 general ve amiral emekliye sevk edildi. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan ve 12 maddeden oluşan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi tamamlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ilk toplantısını yaptığı 5 Ağustos'un yıl dönümünde yapılacak bilgilendirme toplantısının ardından teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması planlanıyor. Meclisin iç tüzüğü uyarınca Adalet Komisyonu'nda görüşülecek olan kanun teklifinin bu hafta içinde genel kuruldan geçerek yasalaşması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilimde karşılıklı

0: İlan edileli yaklaşık 10 ay oldu ama Gazze'de bombalar susmadı. İsrail'in son saldırılarında iki Filistinli daha şehit oldu. Gazze'de enkazın arasından 3 yıl sonra naaşları çıkarılan 112 Filistinli içinse bir kez daha gözyaşları aktı. Cenazeler, dualar ve tekbirlerle ebediyete uğurlandı. Gazze'deki toplam can kaybı ise 73.377'ye ulaştı. Sosyal Güvenlik Kurumu en düşük emekli aylığının 20.000 liradan 23.552 liraya yükseltilmesiyle oluşan 3.552 liralık maaş farklarının 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacağını açıkladı. Temmuz maaşlarını en düşük tutar üzerinden alan en düşük emekli aylığı sahipleri oluşan fark ödemelerini banka veya PTT hesaplarından çekebilecek. Yalnızca en düşük emekli aylığı alanları kapsayan bu ödemelerin yanı sıra dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerinin ödemeleri de hisse oranlarına göre yeniden hesaplanarak güncellendi. Savunma teknolojilerinde kritik bir eşik daha geride bırakıldı. Aselsan'ın milli imkanlarla geliştirdiği yeni nesil kızılötesi dedektörler sayesinde Türkiye bu stratejik teknolojiyi üretebilen sayılı ülkeler arasına girdi. Sistemler İHA'lardan hava savunma füzelerine, Kaan'dan Altay tankına kadar birçok milli platformda görev yapacak. Türkiye Diyanet Vakfı gönüllülük süreçlerini daha planlı ve erişilebilir kılmak amacıyla TDV Gönüllüsü mobil uygulamasını hizmete sundu. Mobil uygulama platformlarında yayınlanan uygulama sayesinde gönüllüler sistem üzerinden faaliyetleri inceleyip başvuru yapabilecek. Profil alanından yetkinlik ve ilgi alanlarını tanımlayabilen kullanıcılar, müsaitlik takvimi özelliğiyle uygun oldukları zaman dilimlerine göre bildirim alarak çalışmalara aktif katılım sağlayabilecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 33, İstanbul ve Antalya 32, İzmir 37, Eskişehir 34, Trabzon 28, Erzurum 31, Gaziantep 39 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 44, Medine 46, Kudüs 34, Lefkoşa 31, Girne 29, Saraybosna 33, Gümülcine 36 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Dua etmek için elbette özel bir zaman dilimi yoktur. Mümin günün her saati, senenin her günü dua edebilir. Halini, durumunu Rabbine içten, gönülden, yürekten geldiği şekilde dile getirebilir. Ancak Cenab-ı Allah ayeti kerimede takva sahibi insanların özelliklerini sayarken Ali İmran suresinde o insanların özellikleri arasında şu ifadeye de yer veriyor. Vel müstağfirine bil eshar. Takva sahibi insanlar sahur vakti, seher vakti istiğfar eden, Rabbine yalvaran, yakaran insanlardır diye o zaman diliminde yalvarmayı, yakarmayı bir takva alameti olarak gösteriyor. Teheccüd

0: Teheccüd ibadetine peygamberimizin kalktığı, Ramazan'da sahur yapmak üzere ayakta olduğumuz vakte işaret ediyor bu zaman dilimi. Peygamber Efendimizin sahurda bereket vardır hadisi şerifini de biliriz. Peygamber Efendimizin bu hatırlatması sadece yemek ve gıda açısından bir berekete vurgu yapmıyor aslında. Zira Peygamberimizin sahuruna baktığımızda Allah Resulü kalkar, az da olsa bir şeyler yer, ardından namaz kılar, Kur'an-ı Kerim okur ve bolca dua edip istiğfarda bulunurmuş. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o sahur vaktine, o seher vaktine bereketi yaptığı ibadetle katarmış aslında. Namazıyla katarmış, okuduğu Kur'an-ı Kerim'le katarmış ve yaptığı dua ile katarmış. Anlıyoruz ki evet, seher vaktinde istiğfar etmek, dua etmek, gecenin son zaman diliminde ayakta olmak, kaim olmak ve Rabbimize yakınlaşmak dualarımızın kabul olacağına dair özel bir zaman dilimidir. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadisi şeriflerinde gecede öyle bir saat vardır ki Allah'tan dünya ve ahiretle alakalı ne hayır talep ederseniz ve o zaman dilimine denk gelirse Allah o istenilen şeyi mutlaka verir diyor. Ve o zaman diliminin istisnasız her gecede olduğunu dikkatimize sunuyor. Ve yine bu bağlamda Allah Resulü'nün bir başka hadisi şeriflerinde Peygamberimiz buyuruyorlar ki her gece Rabbimiz gecenin son üçte biri kalınca işte bu seher vaktinde en yakın semaya iner ve kim bana dua ediyor ona icabet edeyim, kim benden bir şey istiyor ona vereyim, kim bana istiğfar ediyor ona mağfiret edeyim buyurur diyerek o zaman dilimine ve gecenin son vaktinde, o seher vaktinde yapılacak duaların kabul olacağına dikkatimizi çekiyor. Kıymetli kardeşlerim, bu günün farklı zaman ve dilimlerinde yaptığımız duaların kabul olmayacağı, sadece bu zaman dua edeceğimiz anlamına gelmiyor elbette. Ama dua için belli zamanları daha iyi değerlendirmemiz noktasında bize bir fırsat anını ve zamanını gösteriyor. Gecenin son vakti dikkatimize sunulduğu gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerine baktığımızda cuma geceleri, yani perşembeyi cumaya bağlayan gecelerin de duaların kabul olunacağı bir zaman dilimi olduğunu öğreniyoruz. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerine baktığımızda Allah Resulü Şaban ayının yarısı olduğunda Cenab-ı Allah dünya semasına iner ve çok affedersiniz Kelp kabilesinin koyunlarının tüylerinin sayısından çok kimsenin günahını bağışlar diyerek kesretten kinaye denilen çok sayıda insanın o gece yaptıkları dua, yalvarış ve yakarış neticesinde bağışlanacağına dikkatimizi çekiyor. Bizim geleneğimizde Berat gecesi diye bildiğimiz Şaban ayının 15. gecesinde yapılan dualara dikkatimizi çekiyor Allah Resulü. Ve yine Peygamber Efendimiz'den bir başka zaman dilimini öğreniyoruz. Allah Resulü Arefe günü yapılacak duaların kabul olacağını ve duaların en hayırlısı Arefe günü yapılan duadır diyerek dikkatimizi o zamana yine çekmiş oluyor. Hac eden insanların bayramın bir gün öncesi olan o Arefe gününde, bayramın gelişini haber veren o günde Arafat'ta dua ettiklerini ve vakfeye durduklarını biliyoruz. Ve yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Recep ayının ilk cuma gecesi, yani bizim geleneğimizde Regaib gecesi olarak bilinen o Recep ayının ilk cuma gecesinde yapılan duaların kabul olacağına yine dikkatimizi çektiğini de bu vesileyle hatırlatmış olalım. Kıymetli kardeşlerim, her an, her zaman, her durumda dua edebiliriz. El açabiliriz, halimizi Rabbimize arz edebiliriz, taleplerimizi dile getirebiliriz. Ama gerek ayeti kerimede, gerek Peygamber Efendimizin hadislerinde işaret edilen bu zaman dilimlerinden nasiplenmek şüphesiz bizim adımıza önemli bir kazanç olacaktır. Rabbim dualarımızı kabul eylesin.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Bilgi, karanlık gecelerin aydınlatıcısı olan kandile benzer. Bilgi, sana aydınlık veren bir ışıktır. Akıl yüceltir, bilgi büyütür. İnsan, her ikisi sayesinde saygı görür.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Ahirete iman.
1: Sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burası Diyanet Radyo, şu saat itibariyle Din ve Hayat programındasınız. Ben Uğur Subaşı'ya kulak veriyorsunuz. Hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. En son programımızda bahsetmiştik sevgili dostlar, kabir ahvalinden bahsediyoruz. Bugün kabir ahvalinin üç halinden biri olan kabir azabından bahsedeceğiz. Radyo dostları, Allah Teala müminleri günahlarından arındırmak için bazı sebepler yaratmıştır. Dünyadayken tövbe etmemiş veya iradeleri dışında Cenab-ı Hakk'ın kendilerine verdiği bela ve musibetler yoluyla günahlarından temizlenmemiş olanlar berzah aleminde, orada da temizlenemeyenler mahşerde ve nihayet cehennemde günah kirlerinden arınıp cennete giderler. Çünkü cennet temizlerin yeridir. Dünyadayken samimi olarak iman edip bu vasıfla ahirete intikal etmeyenlerse kabir hayatından itibaren ebediyen azap içinde kalırlar. Buna göre kabirdeki azap veya nimet kişinin dünyadaki durumuna göre olacaktır. Başka bir deyişle herkes berzah aleminde ve ötesinde karşılaşacağı durumu dünya hayatında kendisi hazırlamaktadır. Ehli sünnet alimleri kafirlere ve bir kısım asi müminlere kabirde azap uygulandığını, itaatkar müminlere ise nimetler verildiğini ilgili ayetlerin işaretlerine dayanarak ittifakla kabul etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa dönemindeki Firavun taraftarlarının ölümden sonraki hayatları anlatılırken şöyle buyurulmakta: "Nihayet Allah Firavun taraftarlarının kurdukları tuzakların kötülüklerinden Musa'ya iman eden kişiyi korudu. Firavun kavmini ise çetin bir azap kuşatıverdi. Sabah ve akşam sokuldukları ateş azabı. Kıyametin kopacağı günde ise Firavun taraftarlarını azabın en şiddetli olanına atın diye emir verilecektir." buyurulmaktadır. Müfessirler bu ilahi beyanda zikredilen sabah ve akşam ateşe arz edilişin kabir aleminde olacağını kabul etmişlerdir. Ayrıca İmam Buhari ve Ebu'l-Hasan el-Eş'ari gibi alimler bu iki ayetin açıkça kabir azabına delalet ettiğini söylemişlerdir. Söz konusu ayetlerin sonunda onların kıyamet günü daha şiddetli bir azaba atılmasının emredileceği hususu, daha önce sabah akşam çektikleri azabın kabir azabı olduğunu göstermektedir. Kur'an-ı Kerim'de Nuh kavminin akıbetinden bahsedilirken yer alan "Onlar suda boğuldular ve ateşe atıldılar" mealindeki ilahi beyanda kabir azabının varlığını kanıtlamaktadır. Çünkü ayette ateşe girişin boğulmanın hemen ardından vuku bulduğu ifade edilmektedir. Yine Kur'an'da Bedevi Araplardan ve Medine halkından bazılarının münafık olduğu beyan edildikten sonra onlara iki defa azap edeceğiz. Sonra da büyük bir azaba atılacaklardır denilmektedir. İslam alimleri "sonra da büyük bir azaba atılacaklardır" ifadesine dayanarak önce geçen iki azabın cehennem azabının dışında kalan azaplar olduğu ve birinin kabir hayatına işaret ettiği kanaatini belirtmişler. Bunlardan birinin dünyada, diğerinin de kabirde gerçekleşeceği hususunda ittifak etmişlerdir. Tefsir ve akaid alimleri kabir azabının varlığına işaret eden başka ayetler de zikrederler. Sevgili dostlar, konuyla ilgili hadis rivayetlerine gelince, bu hususta lafız ve metin bakımından ahad derecesinde olsa da manevi tevatür konumunda bulunan çeşitli hadis rivayetleri vardır. Bu sebeple ehli sünnet alimleri

0: kabir azabının varlığını ittifakla kabul etmişlerdir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıldırdığı bir cenaze namazında Allah'ım onu kabir azabından koru diye dua etmiş ve ümmetine şöyle emretmiştir. Sizden biriniz namazı bitirdiğinde şu dört şeyden Allah'a sığınsın. Cehennem azabından, kabir azabından, ölü ve dirilerin şerrinden ve Mesih Deccal'in şerrinden. Sevgili dostlar, İslam alimleri kabir azabına sebep olan davranışlar hakkında da ilgili hadislere dayanarak bilgi vermişlerdir. Mesela idrardan sakınmamak, borç sahibi olarak ölmek, ölüye ağıt yakmak, yalan söylemek, Kur'an'ı okuyup içeriğiyle amel etmemek, zina etmek ve faiz yemek. Evet sevgili Diyanet Radyo dinleyenleri, bugün Ahirete İman adlı eserimizin içerisinde kabir azabıyla sizlerle birlikte olduk. Bir sonraki programımızda kabir ahvalinin üçüncü haliyle, kabir nimetiyle sizlerle birlikte olacağız. Kendinize çok ama çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

Hüsnü Hal. Kıvrıla kıvrıla uzanan bir sokak. Sokakta sıra sıra evler. Kimi kocaman açılmış bir ağız, kimi ince bir burun, kimi de gömleğine sığamamış bir göbek gibi duran cumbalı evler. Çeşit çeşit boyanmış, rengarenkler. Zamanın uğrayıp geçtiği, içinde ne varsa eskittiği, kullanılamaz hale getirdiği bir sokak değil. Anılarla işlenmiş, neşe ve mutlulukla süslenmiş bir sokak. Zaman bu sokaktaki cumbalı evlerin kafesli pencerelerine, çamaşır iplerine, tahta kapılarına ve sokak taşlarına dört elle sarılmış. Her köşesinde bakıldığında beliren, dokunulduğunda hissedilen izler bırakmış. Suyun damlaya damlaya oyduğu ve kayganlaştırdığı bir sokak taşı gibi. Sokak taşları, birbirinden farklı irili ufaklı sokak taşları. Her biri aynı yolun aynı derecede önemli bir parçası. Taşlar aynı yola uzanmışlar ve yıllardır bir arada koyun koyuna yatıyorlar. Tıpkı o sokakta oturan insanlar gibi. O insanlar da o sokaktaki taşlar gibi her biri birbirinden farklı ama hepsi bir arada aynı iklimde yaşıyor, aynı kilimi dokuyorlar. Aynı kilimde kırmızı

kırmızı, mavi ve yeşil renkler. Aynı kilimde bereket, hayat ağacı, su yolu ve kuş şeklinde motifler. Hepsi bir yerde, el ele ve iç içeler. Sokakta ahşaptan yapılmış türlü oyuncaklar ve sokaklara açılan meşe ağacından yapılmış tahta kapılar. Tahta kapılar menteşelerinde gıcırdayarak dönecek ve sabaha kadar uyuttukları çocukları sokağa salacaklar. Çocuklar gülecek, eğlenecek, koşup oynayacak ve mutlu olacaklar. Az şey mi bunlar? Eski zaman masallarının fısıldaştığı o eski sokaklar ve boyası dökülmüş ahşap kapılar birçok nesli ağırlamış ve uğurlamışlar. Hala yeni misafirlerini bekliyorlar. Kapılar dizleri ağrıyan bir ihtiyar gibi sızlanıyor ve artık daha yüksek sesle gıcırdıyorlar. Kapılar. Kimine açıldılar, kimine kapandılar. Kimini içeri buyur ettiler, kimine yüz çevirdiler. Kapılar. Evin sırdaşı, ailenin bekçisi, geleni karşılayan, gideni uğurlayan, cansız tahtadan uşaklar. Kapılar, heyecanla, neşeyle, telaşla, aceleyle açıldılar. Ayrılıkla, hüzünle, kederle ağır ağır kapandılar. Yeşeren hayatı da onlar buyur etti içeri, solup giden canları da onlar çıkardı dışarı. Yamru yumru taşların ayaklar altında çiğnene çiğnene düzleştiği o sokaktaki yeşil boyalı tahta kapı da öyle. Bir gün saman sarısı saçları olan bir çocuk için açılmış sonuna kadar. Onun tahta beşikte sallanışının sesini duymuş, yürüyüşüne, büyüyüşüne, gülüşüne tanık olmuş uzun yıllar. Gün gelmiş yeşil boyalı tahta kapı yine neşeyle açılmış ardına kadar. Sarı saçlı delikanlı bir beyaz gerdanlıyla uçarcasına neşeyle girmiş kapıdan. Yıllar yıllar geçmiş, kahkahalar yükselmiş kapının ardından. Gün gelmiş delikanlı ihtiyarlamış, sarı saçları beyazlamış, dizleri bedenini taşıyamaz olmuş. Gönlünün gülü beyaz gerdanlı güvercini de öteki aleme kanat çırpmış. Sonunda kendisi de bebekliğinde kucakta girdiği kapıdan yine kucakta çıkmış ve sır olup toprağa karışmış. Onun gidişiyle kapanan kapı yıllar yılı sessizce beklemiş. Evin camları tozlanmış, perdeleri sararmış, bahçesini yabani otlar sarmış. Ama bir gün yine menteşelerinde dönmüş yeşil boyalı kapı. Yeniden hayat dolmuş içeri, taze gülüşler doldurmuş her yeri. Bir öncekilerin gülüşlerine, neşelerine karışmış yeni gelenlerin sesleri. Kapı yine sayısız kere açılmış, kapanmış, gelip gidene. Bu hep böyle olacak. Gelenler gidecek, gidenlerin yerine yenileri gelecek. Yeşil boyalı kapı dünyadan ahirete asırlar boyu açılıp kapanacak. Her gidenin yerini yenisi dolduracak. Her gidenin sesi o kıvrıla kıvrıla uzanan sokakta yankılanacak. Sokak taşlarında ayak izleri, tahta kapılarda gülüşleri kalacak. İnsan nihayetinde bir gecelik misafir gibi konakladığı bu handan, girdiği o yeşil boyalı kapıdan bir gün çıkacak ve yeşil boyalı bir başka tahta atın sırtında asıl yurduna varacak.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz.

0: Ben Arif Emre Yıldırım. Yüksek Askeri Şura kararları resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun emekliye sevk edilmesiyle yerine Orgeneral Rafet Dalkıran'ı tanırken Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. Albay Özlem Karapınar Tuğgeneral rütbesine terfi ederek Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali oldu ve toplamda 94 personel bir üst seviyeye yükseltilirken 63 general ve amiral emekliye sevk edildi. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan ve 12 maddeden oluşan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi tamamlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ilk toplantısını yaptığı 5 Ağustos'un yıl dönümünde yapılacak bilgilendirme toplantısının ardından teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması planlanıyor. Meclisin iç tüzüğü uyarınca Adalet Komisyonu'nda görüşülecek olan kanun teklifinin bu hafta içinde genel kuruldan geçerek yasalaşması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilimde karşılıklı saldırılar dururken diplomasi trafiği ve çelişkili açıklamalar ön plana çıkıyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hürmüz Boğazı'na yönelik müzakerelerde ilerleme sağlandığını ve anlaşma safhasına yaklaştığını belirtirken, Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la çok iyi görüşmeler yürütüyoruz, Hürmüz Boğazı yakında açılacak dedi. Buna karşılık İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD ile doğrudan müzakere edildiği iddialarını yalanlayarak Umman'la sadece gemi güvenliğine odaklı görüşmeler yürütüldüğünü bildirdi. Müzakere söylemlerinin etkisiyle piyasalarda petrol fiyatları %4'ten fazla gerileyerek Brent petrol 80 doların altına indi. Ateşkes ilan edileli yaklaşık 10 ay oldu ama Gazze'de bombalar susmadı. İsrail'in son saldırılarında 2 Filistinli daha şehit oldu. Gazze'de enkazın arasından 3 yıl sonra naaşları çıkarılan 112 Filistinli içinse bir kez daha gözyaşları aktı. Cenazeler, dualar ve tekbirlerle ebediyete uğurlandı. Gazze'deki toplam can kaybı ise 73.377'ye ulaştı. Sosyal Güvenlik Kurumu, en düşük emekli aylığının 20.000 liradan 23.552 liraya yükseltilmesiyle oluşan 3.552 liralık maaş farklarının 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacağını açıkladı. Temmuz maaşlarını en düşük tutar üzerinden alan en düşük emekli aylığı sahipleri, oluşan fark ödemelerini banka veya PTT hesaplarından çekebilecek. Yalnızca en düşük emekli aylığı alanları kapsayan bu ödemelerin yanı sıra dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerinin ödemeleri de hisse oranlarına göre yeniden hesaplanarak güncellendi. Savunma teknolojilerinde kritik bir eşik daha geride bırakıldı. Aselsan'ın milli imkanlarla geliştirdiği yeni nesil kızılötesi dedektörler sayesinde Türkiye bu stratejik teknolojiyi üretebilen sayılı ülkeler arasına girdi. Sistemler İHA'lardan hava savunma füzelerine, Kaan'dan Altay tankına kadar birçok milli platformda görev yapacak. Türkiye Diyanet Vakfı, gönüllülük süreçlerini daha planlı ve erişilebilir kılmak amacıyla TDV Gönüllüsü mobil uygulamasını hizmete sundu. Mobil uygulama platformlarında yayınlanan uygulama sayesinde gönüllüler sistem üzerinden faaliyetleri inceleyip başvuru yapabilecek. Profil alanından yetkinlik ve ilgi alanlarını tanımlayabilen kullanıcılar, müsaitlik takvimi özelliğiyle uygun oldukları zaman dilimlerine göre bildirim alarak çalışmalara aktif katılım sağlayabilecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 33, İstanbul ve Antalya 32, İzmir 37, Eskişehir 34, Trabzon 28, Erzurum 31, Gaziantep 39 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 44, Medine 46, Kudüs 34, Lefkoşa 31, Girne 29, Saraybosna 33, Gümülcine 36 derece.

Merhabalar aziz dinleyenlerim. Karışık madde kullanımından birkaç programdır bahsediyorum size ve bu madde kullanımının sebeplerinden, belirtilerinden söz ettim. Bugün de daha çok zararları üzerinde duralım istiyorum. Tabii madde bağımlılığı kişinin iradesini ipoteğe alan, onu hayattan koparan, gittikçe yalnızlaştıran, yaşadığı hayatın anlam ve amacından uzaklaştıran, kişiyi ben olmaktan gittikçe yalnızlığa sevk eden ve bencilleştiren, hayata tutunma konusunda iradesini zayıflatan, bir süre sonra bu tutunma eyleminden vazgeçmesine yol açan ve maalesef çok olumlu neticeler değil, aksine olumsuz neticeleri bir zincir gibi bir döngüye dönüştürüp kişiyi hapseden bir bağımlılık türünden söz ediyoruz. Tabii madde bağımlılığının her türü çok kötü ama karışık madde bağımlılığı, yani aynı anda hem sigaraya, hem alkole, hem uyuşturucuya, diğer bağımlılık yapıcı faktörlere, nesnelere bağımlı kılması kişiyi, İrade dışı, iradeyi ipotekleyen bir gelecek, hatta geleceksizlik, hayal kuramamayı beraberinde getiriyor. Kişinin anlamı, hayata dair beklentileri azalıyor. Hem fiziksel, hem psikolojik, hem sosyal mobilitesi, hareketliliği gittikçe geriliyor ve yaşama dair umutları maalesef tükenmeye başlıyor. Tabii beklenti insanı ayakta tutuyor, umut insanı hayata bağlıyor. Ancak bunlar olmadığında, umutsuz, beklentisiz, gelecekle ilgili hayal kuramayan bir insana dönüştüğünde, çoğu zaman birey yalnız ve yabancılaşmış bir hayata adım attığının farkına bile varamıyor. Karışık madde bağımlılığının pek çok zararı var. Yine bunları kendi içerisinde gruplamak gerekirse, öncelikle fiziksel sağlık sorunlarından söz edebiliriz. Her tür fiziksel sağlık sorununa zemin oluşturuyor madde kullanımı ve karışık madde kullanımında da çoklu sorun alanları ortaya çıkıyor. Örneğin karaciğer gibi, böbrek gibi, kalp gibi organlar bundan çok ciddi zarar görebiliyor. Yani enzimleri bozuluyor, fiziksel işleyişleri ciddi zarar, hasar görüyor ve bir takım yetmezlik sorunları bizi, bağımlı kişiyi kıskacına alıyor. Aynı şekilde solunum sistemi rahatsızlıkları, özellikle sigara içen hastalarda hepimizin bildiği gibi ilerleyen zamanda bir takım semptomlar, bu basit rahatsızlıklardan gittikçe kullanım sıklığı arttıkça, kullanıma devam ettikçe kişinin ciddi rahatsızlıklara doğru sağlığını etkiliyor. Ve özellikle gırtlak yolları ile ilgili rahatsızlıklar artık büyük kronik rahatsızlıklara bugün yol açabiliyor ve hayatı tehdit eden riskleri beraberinde getirebiliyor. Aşırı doz ve ölüm riski bu tür kullanımlarda en çok karşımıza çıkan ve maalesef bizi en çok yaralayan fiziksel sorunlardan bir tanesi. Aziz dinleyenler, hiçbir şey hayattan daha değerli değil. Hayatınızı riske atacak, onu bir şekilde sizin kontrolünüzden çıkaracak, size bir süreliğine belki keyif veren, size kendinizi iyi hissettiren, ancak size uzun vadede, hatta orta vadede, kısa vadede bazen çok ciddi riskler üreten bağımlılıklardan uzak kalmamız gerekiyor. Bir şekilde bu bağımlılık döngüsüne kapılmışsak eğer, ondan kurtulmak için her tür desteği, her tür yardımı alma konusunda da istekli olmak durumundayız. Çünkü hayata bir kere geliyoruz, yaşadığımız hayatın kontrolünün bizde olmasını Cenab-ı Hak bizden istiyor. Hayat insana verilmiş en güzel armağan, en büyük ödül. Bunun dışında, bu ödülün dışında insana verilebilecek daha büyük bir ödül yok. Düşünün, pandemi döneminde bir nefesi ne kadar önemsedik. Entübe olan hastaları düşünün. Ya da nefes almakta, sağlık nefes almakta zorlanan insanları düşünün. Yani o dönemde o kadar zorlandık, o kadar çok ihtiyaç hissettik ki sağlıklı zamanlarımıza özlem duyduk, hasret çektik. Ama bugün kendi elimizle böyle küresel bir salgın, küresel bir sorun olmadığı halde kendi elimizle, kendi irademizle kendi kendimizi bağımlı kılabiliyoruz. İşte karışık madde kullanımının böyle fiziksel ciddi sağlık sorunları var. Peki bu kadar mı? Elbette psikolojik sağlık sorunları da bunların beraberinde getirdiği sorunlar yumağı içerisinde yer alıyor. Hafıza kaybı, düşünce bozuklukları, duygusal dengesizlik ve yetersizlik hissi, şizofreni benzeri

belirtiler veya diğer psikotik sorunlar da bu bileşenler içerisinde yer alıyor. Bütün bu sorun alanları kişiyi karışık madde bağımlılığının zararlı etki alanına çekiyor. Karışık madde kullanımının elbette pek çok zararından söz ediyoruz. Ancak sosyal ve hukuki sorun alanı da bunlardan bir tanesi. Özellikle kişi maddeye bağımlı hale geldiğinde, tabii ki bu madde karışık madde, yani bir taraftan sigara, bir taraftan alkol, bir taraftan uyuşturucu gibi çeşitli maddelerin belli bir zamanda ve bir süreliğine kişiyi kendi kıskacında tuttuğu durumlarda bağımlılık yapıcı etkenlerden uzaklaşmak için kendi hayatının kontrolünü yeniden ele almayı başaramadığında çoğu zaman farklı telafi mekanizmalarını harekete geçirmeye başlıyor. Aile ilişkileri bozuluyor, arkadaşlık ilişkileri, meslektaşlık ilişkileri, sosyal ve yakın çevre özellikle ilişkileri bozulduğunda ilişki kurmakta, sağlıklı ilişki kurmakta ve bunu yönetmekte zorlanıyor. Maddeye ulaşmak için her yolu mübah görmeye başlıyor. Yasal ya da yasa dışı yollara bir şekilde müracaat ederek maddeyi elde etme imkanlarını zorluyor. Ve bağımlılık bir döngü oluşturduğu için kullanılan maddelerin birbiriyle etkileşime girmesi bağımlılığı ve zararını gittikçe artırmaya başlıyor. Tabii unutulmamalı ki aziz dinleyenlerim, karışık madde bağımlılığı bireyin hem fiziksel hem psikolojik sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor ve karmaşık bir tablo ortaya çıkartıyor. Profesyonel yardım almak ve bu yardımı sürece yaymak, kararlılıkla yardım almaya devam etmek ve bu mücadelede önemli adımlar atma konusunda kararlı olmak, kişide oluşturmamız gereken en önemli sosyal eylemi ve beceriyi oluşturuyor. Tabii burada kişinin kendi kontrolünü, kendi hayatının kontrolünü, yönetimini kendi eline alması her zaman mümkün olamayabiliyor.

0: Aziz dinleyenler, karmaşık madde kullanımının özellikle gittikçe sorun oluşturan bileşenlerini bugün birlikte değerlendirmeye çalıştık. Zararlı etkilerinden bahsettik, bunlardan nasıl kaçınmamız gerektiği üzerinde durduk. Hepinize bağımlılıklardan uzak, bağlılıklarımıza tutunduğumuz, onlardan güç ve destek aldığımız, hayata ilişkin eylemlerimizi, amacımızı, geleceğimizi kendimizin kontrol ettiği bir gelecek diliyorum. Bu gelecekte hepimizi daha başarılı, daha hayata yüklediği anlam ve amacın peşinde giden bireylere dönüştürecek olan imkanları kullanmalıyız diyorum. Bağımlılıktan uzak, bağlılığa tutunduğumuz, hayata güçlü bir şekilde bağlandığımız bir gelecek hayal edelim ve bu konuda birbirimizi destekleyelim diyorum. Sağlıkla kalın, esenlikle kalın, bizimle kalın, bu programı takip edin ama lütfen bağımlılıklardan uzak kalın, Allah'a emanet olun, hoşça kalın aziz dinleyenler.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

0: Günün duası.
1: Zekeriya aleyhisselamın çocuğu olmayınca Allah'a şöyle niyaz etti. Ey Rabbim, bana katından temiz bir soy ihsan eyle. Şüphesiz sen duayı işitensin. Rabbim, beni yalnız başıma bırakma. Bana bir çocuk ver. Sen varislerin en hayırlısısın. Yüce Allah, Zekeriya aleyhisselamın duasını kabul eder ve kendisine ilerleyen yaşına rağmen Hazreti Yahya'yı ihsan eder.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Ben Deniz Mustafa Mirza. Kitap Ayracı'nın bugünkü yol arkadaşı, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları arasında yerini alan ve Ayşe Şeker Kılıç'ın kaleme aldığı Çeşni isimli eser. Neva teyze tombik elleriyle poğaçalara şekil veriyor, Mehtap da üstlerine yumurtalarını sürüyordu. Bütün stüdyoyu mayalı hamur kokusu sarmıştı. Bu koku Nilüfer'i çocukluğuna götürdü. İlk defa mayalı hamur kokusunu duyduğu o eğlenceli güne. Okullar kapanmış, yaz tatili başlamıştı. Yurttaki bütün çocuklar otobüslerle pikniğe götürülmüştü. Yolda biraz ilerledikten sonra otobüsün içini mis gibi poğaça kokusu sarmıştı. Önce kokunun nereden geldiğini anlayamamışlardı. Yanlarında poğaça yoktu. Sonra Ayla'nın annesi yol kenarındaki kocaman silindir şeklindeki yüksek yapıları gösterdi. Bu yapılar maya fabrikasının silolarıymış. İçleri hamurun kabarmasını sağlayan maya ile doluymuş, koku da oradan geliyormuş. O kadar güzel kokuyordu ki otobüsteki bütün çocukların karnını acıktırmıştı. Nilüfer şimdi her poğaça kokusu duyduğunda işte o günü hatırlıyordu.

Koku hafızası ilginç bir şeydi. Mandalina kokusu da Nilüfer'e hep okuldaki bir anısını hatırlatırdı. Ne zaman mandalina soysa, ellerine bu meyvenin kokusu bulaşsa, bir arkadaşının kendisiyle mandalina paylaştığı, çöp kutusunun önünde yarım kilo mandalina soyup yedikleri gün gelirdi gözlerinin önüne. Yıllar sonra üniversitede bir hocası anlatınca kavramıştı durumu. Gerçekten de kokunun hafızayla özel bir ilişkisi varmış. Diğer duyularımız daha uzun bir yoldan beyne giderken koku duyumuz direkt limbik sistemle, yani beynin duygusal merkeziyle bağlantılıymış. Bu doğrudan bağlantı sayesinde kokular duygusal tepkilerimizi ve hafızamızı daha hızlı tetikleyebiliyormuş. Yıllar geçse bile bazı kokuların bizi geçmişe götürebilmesi de bundanmış. Bir parfüm ya da yemek kokusu, yağmur sonrası toprak kokusu, yeni kesilmiş ot kokusu, fırından taze çıkmış ekmek kokusu, hepsi birer anıyı canlandırabiliyormuş. Birçok memeli hayvan annesini kokusundan tanıyormuş. Polis köpeklerinin suçluları kokusundan yakalayabilmesi de bu durumdan ötürüymüş. Koku duyusunun hafızadan en son silinmesine rağmen aslında en çabuk yorulan duyumuz oluşu da birbirini tamamlayan iki özellik olmasından kaynaklanıyormuş. Kıymetli dinleyenler, okuduğum bu satırlar Ayşe Şeker Kılıç'ın kaleme aldığı Keşni isimli romanın sayfalarının arasında ayrıcımı bıraktığım yerden bir bölüm. Aileyi, anneyi, geçmişle olan bağları, çocukluk yıllarını, kimlik arayışını, dostlukları, zorlukları ve aynı zamanda zorluklarla birlikte gelen kolaylıkları ve kokuları, kokuların insan hafızasında saklanan anılarla irtibatını büyük bir içtenlikle işleyen bu roman, aynı zamanda Türkiye Diyanet Vakfı İlksay kurulunca 2025 aile yılı dolayısıyla düzenlenen Ailem En Değerli Hazinem isimli roman yarışmasında ikincilik ödülü almış bir eser. Önceki programlarımızdan birinde bu yarışmanın birincisi olan eseri de konuk etmiştik. Bu kitap da en az onun kadar okuması keyifli, dili akıcı, olay örgüsü gayet başarılı bir roman. Yazarımızın kalemine sağlık. Roman sever okurlarımızın bir solukta keyifle okuyacağını düşündüğüm bir eser. Kitapla ilgili sözlerimiz yine bu güzel eserden, kitabın arka kapağında yer alan ifadelerle nihayete ersin istiyorum. Şöyle yazıyor romanın arka kapak tanıtım yazısında. Nilüfer bir yemek dergisinde fotoğrafçı olarak çalışır. Cevabını asla bilemeyeceği sorularla geçmişini ve kim olduğunu arar. Bir deprem her şeyi alt üst ederken onun hayatında da bazı taşların yerine oturmasını sağlar. Sevgili dinleyenler, Kitap Ayracı'nın bugünkü konuğu Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından ve Ayşe Şeker Kılıç'ın kaleme aldığı Çeşni isimli romandı. Bu güzel romanı roman sever okurlarımız başta olmak üzere siz kıymetli dinleyicilerimizin beğenisine sunarken herkese keyifli okumalar diliyorum. Kitaplarımızla, kıymetli eserlerimizde ve dergilerimizle yapacağımız nice yolculuklarda tekrar birlikte olabilmek temenni ve dualarıyla. Hoşça bakın zatınıza.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.

takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 5 Ağustos 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 22 Safer 1448. Rumi takvime göre 23 Temmuz 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Gündemimizdeki sorunlar. Gösteriş. Riya, kişinin başkalarının beğenisini kazanmak, saygınlık ve çıkar sağlamak amacıyla inandığından farklı davranışlarda bulunmasıdır. Görünüşte Allah'a itaat ediyor gibi yaparak aslında kulların beğenisini kazanmayı amaçlamak, dünyevi çıkarları gözeterek ibadet etmek, Allah emrettiği için değil de insanlara gösteriş olsun diye iyilik yapmak ve yine bu sebeple bazı ibadetleri açıktan yerine getirmek riyadır. Bir kimsenin iyi anılmak ve övülmek adına gönülden gelmeyen eylemlere girişerek iki yüzlü davranması, imanla bağdaşmayan bir durumdur. Kişinin dünyadaki bu sahte tavrı ahirette elbette önüne konacak ve böylece o hak ettiği gerçek karşılığı bulacaktır. Çünkü riya, yani gösteriş, kişinin ibadetlerini ve amellerini Allah katında boşa çıkarır. İslam'da asıl olan insanın dışa yansıyan tutum ve davranışları değil, bunların kaynağında yer alan iyi niyet ve samimiyettir. İster ibadet olsun, ister hayır olsun, yapılanların sadece Allah rızası gözetilerek samimi bir niyetle yapılması esastır.

0: bir ayet. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimse gibi sadakalarınızı boşa kakmak ve incitmek suretiyle boşa çıkarmayın. Bakara Suresi 264. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Yüksek Askeri Şura kararları resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun emekliye sevk edilmesiyle yerine Orgeneral Rafet Dalkıran'ı tanırken Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. Albay Özlem Karapınar Tuğgeneral rütbesine terfi ederek Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali oldu ve toplamda 94 personel bir üst seviyeye yükseltilirken 63 general ve amiral emekliye sevk edildi. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan ve 12 maddeden oluşan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi tamamlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ilk toplantısını yaptığı 5 Ağustos'un yıl dönümünde yapılacak bilgilendirme toplantısının ardından teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması planlanıyor. Meclisin iç tüzüğü uyarınca Adalet Komisyonu'nda görüşülecek olan kanun teklifinin bu hafta içinde genel kuruldan geçerek yasalaşması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilimde karşılıklı saldırılar dururken, diplomasi trafiği ve çelişkili açıklamalar ön plana çıkıyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hürmüz Boğazı'na yönelik müzakerelerde ilerleme sağlandığını ve anlaşma safhasına yaklaştığını belirtirken, Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la çok iyi görüşmeler yürütüyoruz, Hürmüz Boğazı yakında açılacak dedi. Buna karşılık İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD ile doğrudan müzakere edildiği iddialarını yalanlayarak, Umman'la sadece gemi güvenliğine odaklı görüşmeler yürütüldüğünü bildirdi. Müzakere söylemlerinin etkisiyle piyasalarda petrol fiyatları %4'ten fazla gerileyerek Brent petrol 80 doların altına indi. Ateşkes ilan edileli yaklaşık 10 ay oldu ama Gazze'de bombalar susmadı. İsrail'in son saldırılarında 2 Filistinli daha şehit oldu. Gazze'de enkazın arasından 3 yıl sonra naaşları çıkarılan 112 Filistinli içinse bir kez daha gözyaşları aktı. Cenazeler, dualar ve tekbirlerle ebediyete uğurlandı. Gazze'deki toplam can kaybı ise 73.377'ye ulaştı. Sosyal Güvenlik Kurumu, en düşük emekli aylığının 20.000 liradan 23.552 liraya yükseltilmesiyle oluşan 3.552 liralık maaş farklarının 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacağını açıkladı. Temmuz maaşlarını en düşük tutar üzerinden alan en düşük emekli aylığı sahipleri, oluşan fark ödemelerini banka veya PTT hesaplarından çekebilecek. Yalnızca en düşük emekli aylığı alanları kapsayan bu ödemelerin yanı sıra dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerinin ödemeleri de hisse oranlarına göre yeniden hesaplanarak güncellendi. Savunma teknolojilerinde kritik bir eşik daha geride bırakıldı. Aselsan'ın milli imkanlarla geliştirdiği yeni nesil kızılötesi dedektörler sayesinde Türkiye bu stratejik teknolojiyi üretebilen sayılı ülkeler arasına girdi. Sistemler İHA'lardan hava savunma füzelerine, Kaan'dan Altay tankına kadar birçok milli platformda görev yapacak. Türkiye Diyanet Vakfı, gönüllülük süreçlerini daha planlı ve erişilebilir kılmak amacıyla TDV Gönüllüsü mobil uygulamasını hizmete sundu. Mobil uygulama platformlarında yayınlanan uygulama sayesinde gönüllüler sistem üzerinden faaliyetleri inceleyip başvuru yapabilecek. Profil alanından yetkinlik ve ilgi alanlarını tanımlayabilen kullanıcılar, müsaitlik takvimi özelliğiyle uygun oldukları zaman dilimlerine göre bildirim alarak çalışmalara aktif katılım sağlayabilecek.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

0: Geliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

5. Hayırlı işler peşinde koş. Güzel işler yapmak için gayret göstermek insana dertlerini unutturur, onu hayata bağlar, hatta imana ilişkin pek çok vesveseleri ve problemleri bile düzeltmeye vesile olur. Diyanet görevlisi bir hocamız sohbet esnasında şöyle bir anısını anlatıyor. Dine mesafeli olan, inançla ilgili farklı sorular soran ve bir türlü ikna olmayan bir öğrencim vardı. Ben elimden geldiğince onun şüphelerini gidermek üzere ilmi cevaplar vermeye çalışıyordum. Sonra bir hayır kermesinde kendisine görev verdim. O kermeste onun gayretle çalıştığını gördüm. Sonrasında tavırlarında olumlu anlamda değişiklikler oldu. O zaman şunu anladım ki gençlerin dine ilişkin sorularına bilimsel cevaplar vermek kadar, hatta belki ondan da önemlisi, onları hayır işleriyle buluşturmak ve meşgul etmek. Beden hayır işiyle meşgul olunca zihin şer sorularla uğraşmaktan geri duruyor. Bundan gerçekten önemli sonuçlar çıkarabiliyoruz. Gerçekten de insan kendisini hayırlı işlerle meşgul etmediğinde vaktini sanal dünyanın verimsiz tartışmalarına, özellikle de dinle ilgili spekülasyonlara verdiğinde kafasında türlü şüpheler oluşmaya başlıyor. Çoğu zaman da bu şüpheleri giderecek bir hoca ya da kitapla buluşamıyor. Beden hayır işiyle meşgul olunca hem zihnin bu verimsiz konulara zaman ayırması söz konusu olmuyor, hem de yapılan hayır işleri insanın gönül dünyasını olumlu etkiliyor. İşte o zaman Peygamberimizin şahsında bütün ümmete hitap eden, o halde önemli bir işi bitirince hemen diğerine koyul ayetinin ne kadar önemli bir ilke ortaya koyduğunu anlıyoruz. İnsan bir işi bitirdiğinde, şöyle biraz boş vakit geçireyim, kafa dinleyeyim diye düşündüğünde, hem daha önce yaptığı hayırlı faaliyetlerin onun ruhunda bıraktığı olumlu izler silinmeye başlıyor, hem de verdiği bu ara gelecekte yapacağı hayırlı faaliyetler için onda bir üşengeçlik, bir tembellik, isteksizlik meydana getiriyor. İnsan dediğimiz varlığı sadece düşünen, akleden, soru soran bir varlık olarak görmek ve onun hep bu yönüne hitap etmek, fotoğrafın tamamını görmemek demek. İnsan aynı zamanda duygu sahibi bir varlık. Onun duygularına hitap etmedikten sonra aklını istediğiniz kadar doldurmaya çalışın fayda etmez. Kafa kadar gönle de hitap etmeli, beyin kadar bedeni de meşgul etmelisiniz. Kur'an, inkarda diretenlere ısrarla yeryüzünde gezin dolaşın da yalancıların sonunun nasıl olduğunu görün buyurarak, inkara ilişkin soruların oturduğu yerden cevap bulmayacağını, bunun için bedenin de bir takım zahmetlere katlanması gerektiğini söyler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde Ashab-ı Suffe adı verilen bir grup genç vardı. Bunlar evli olmayan, kalacak yeri olmayan ve mescidi bir yurt gibi kullanan kimselerdi. Peygamberimiz mescitte bir akademi gibi bu gençlerin zihinlerini ilimle doldururken, diğer yandan onlara sürekli bir takım vazifeler veriyor, görevli olarak bazı işlere gönderiyordu. Bu gençlerin birçoğu ilerleyen zamanlarda ya vali, ya zekat memuru ya da İslam'ı tebliğ için görevlendirilen tebliğciler oldular. Aynı şeyi aile içindeki çocuklarımız için de söylemek mümkün. Onları hayırlı işlerle meşgul etmek, mesela camiye götürmek, hayır hasenat işlerinde yer almalarını sağlamak da onların hayra yatkın olmalı.

0: yaşamalarını, kötü şeylerden uzak kalmalarını sağlayacaktır. Duamız: Rabbimiz nefsimizi ve neslimizi hayırlı işlerle meşgul etmeyi, hayır yollarında yorulmayı bizlere nasip eylesin. Hayırlı bir işi bitirince kendimizi başıboş, amaçsız bir şekilde hissetmekten muhafaza buyursun. Bir işi bitirip başka bir hayır işine başlamayı nasip eylesin.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Mana denizinden feyiz suyu alabilecek bir hale gelinceye kadar hoş ve olgun dostlardan gelen parıltı gereklidir. Gerçek feyze kavuşuncaya kadar sakın dostlardan ayrılma. Katre ince oluncaya kadar sedefi bırakma. Gözün, aklın, kulağın arınsın istiyorsan, gözünü kapayan, aklını örten, kulağını tıkayan tamah perdelerini yırt. Aynada tamah olsaydı, iki yüzlülükte bize benzerdi. Eğer terazide tamah olsaydı, tarttığı şeylerde gözü kalırdı. O zaman onların gerçek halini nasıl olur da olduğu gibi dosdoğru söylerdi. Tamahı olan kişinin gönlü ve gözü nasıl olur da aydınlık olur? Onun gözünde mevkii, altın tamahı gözde biten kıl gibi olur da ona hakikati göstermez. Ancak hak aşkıyla gönlü dolmuş, mest olmuş kişiler başkadır. Onlara defineler, hazineler versen hürriyetlerini satmazlar. Ama hırsından kendisinden geçmiş olan kişi yüzlerce hikaye dinler de yine kulağına bir söz girmez.

Hüsnü Hal. Kıvrıla kıvrıla uzanan bir sokak. Sokakta sıra sıra evler. Kimi kocaman açılmış bir ağız, kimi ince bir burun, kimi de gömleğine sığamamış bir göbek gibi duran cumbalı evler. Çeşit çeşit boyanmış, rengarenkler. Zamanın uğrayıp geçtiği, içinde ne varsa eskittiği, kullanılamaz hale getirdiği bir sokak değil. Anılarla işlenmiş, neşe ve mutlulukla süslenmiş bir sokak. Zaman bu sokaktaki cumbalı evlerin kafesli pencerelerine, çamaşır iplerine, tahta kapılarına ve sokak taşlarına dört elle sarılmış. Her köşesinde bakıldığında beliren, dokunulduğunda hissedilen izler bırakmış. Suyun damlaya damlaya oyduğu ve kayganlaştırdığı bir sokak taşı gibi. Sokak taşları, birbirinden farklı irili ufaklı sokak taşları. Her biri aynı yolun aynı derecede önemli bir parçası. Taşlar aynı yola uzanmışlar ve yıllardır bir arada koyun koyuna yatıyorlar. Tıpkı o sokakta oturan insanlar gibi. O insanlar da o sokaktaki taşlar gibi her biri birbirinden farklı ama hepsi bir arada aynı iklimde yaşıyor, aynı kilimi dokuyorlar. Aynı kilimde kırmızı, mavi ve yeşil renkler. Aynı kilimde bereket, hayat ağacı, su yolu ve kuş şeklinde motifler. Hepsi bir yerde, el ele ve iç içeler. Sokakta ahşaptan yapılmış türlü oyuncaklar ve sokaklara açılan meşe ağacından yapılmış tahta kapılar. Tahta kapılar menteşelerinde gıcırdayarak dönecek ve sabaha kadar uyuttukları çocukları sokağa salacaklar. Çocuklar gülecek, eğlenecek, koşup oynayacak ve mutlu olacaklar. Az şey mi bunlar? Eski zaman masallarının fısıldaştığı o eski sokaklar ve boyası dökülmüş ahşap kapılar birçok nesli ağırlamış ve uğurlamışlar. Hala yeni misafirlerini bekliyorlar. Kapılar dizleri ağrıyan bir ihtiyar gibi sızlanıyor ve artık daha yüksek sesle gıcırdıyorlar. Kapılar. Kimine açıldılar, kimine kapandılar. Kimini içeri buyur ettiler, kimine yüz çevirdiler. Kapılar. Evin sırdaşı, ailenin bekçisi, geleni karşılayan, gideni uğurlayan, cansız tahtadan uşaklar. Kapılar. Heyecanla, neşeyle, telaşla, aceleyle açıldılar. Ayrılıkla, hüzünle, kederle ağır ağır kapandılar. Yeşeren hayatı da onlar buyur etti içeri, solup giden canları da onlar çıkardı dışarı. Yamru yumru taşların ayaklar altında çiğnene çiğnene düzleştiği o sokaktaki yeşil boyalı tahta kapı da öyle. Bir gün saman sarısı saçları olan bir çocuk için açılmış sonuna kadar. Onun tahta beşikte sallanışının sesini duymuş, yürüyüşüne, büyüyüşüne, gülüşüne tanık olmuş uzun yıllar. Gün gelmiş yeşil boyalı tahta kapı yine neşeyle açılmış ardına kadar. Sarı saçlı delikanlı bir beyaz gerdanlıyla uçarcasına neşeyle girmiş kapıdan. Yıllar yıllar geçmiş, kahkahalar yükselmiş kapının ardından. Gün gelmiş delikanlı ihtiyarlamış, sarı saçları beyazlamış, dizleri bedenini taşıyamaz olmuş. Gönlünün gülü beyaz gerdanlı güvercini de öteki aleme kanat çırpmış. Sonunda kendisi de bebekliğinde kucakta girdiği kapıdan yine kucakta çıkmış ve sır olup toprağa karışmış.

Onun gidişiyle kapanan kapı yıllar yılı sessizce beklemiş. Evin camları tozlanmış, perdeleri sararmış, bahçesini yabani otlar sarmış. Ama bir gün yine menteşelerinde dönmüş yeşil boyalı kapı. Yeniden hayat dolmuş içeri, taze gülüşler doldurmuş her yeri. Bir öncekilerin gülüşlerine, neşelerine karışmış yeni gelenlerin sesleri. Kapı yine sayısız kere açılmış, kapanmış, gelip gidene. Bu hep böyle olacak. Gelenler gidecek, gidenlerin yerine yenileri gelecek. Yeşil boyalı kapı dünyadan ahirete asırlar boyu açılıp kapanacak. Her gidenin yerini yenisi dolduracak. Her gidenin sesi o kıvrıla kıvrıla uzanan sokakta yankılanacak. Sokak taşlarında ayak izleri, tahta kapılarda gülüşleri kalacak. İnsan nihayetinde bir gecelik misafir gibi konakladığı bu handan, girdiği o yeşil boyalı kapıdan bir gün çıkacak ve yeşil boyalı bir başka tahta atın sırtında asıl yurduna varacak.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Yüksek Askeri Şura kararları resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun emekliye sevk edilmesiyle yerine Orgeneral Rafet Dalkıran'ı tanırken Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. Albay Özlem Karapınar Tuğgeneral rütbesine terfi ederek Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali oldu ve toplamda 94 personel bir üst seviyeye yükseltilirken 63 general ve amiral emekliye sevk edildi. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan ve 12 maddeden oluşan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi tamamlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ilk toplantısını yaptığı 5 Ağustos'un yıl dönümünde yapılacak bilgilendirme toplantısının ardından teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması planlanıyor. Meclisin iç tüzüğü uyarınca Adalet Komisyonu'nda görüşülecek olan kanun teklifinin bu hafta içinde genel kuruldan geçerek yasalaşması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilimde karşılıklı saldırılar dururken diplomasi trafiği ve çelişkili açıklamalar ön plana çıkıyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hürmüz Boğazı'na yönelik müzakerelerde ilerleme sağlandığını ve anlaşma safhasına yaklaştığını belirtirken, Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la çok iyi görüşmeler yürütüyoruz, Hürmüz Boğazı yakında açılacak dedi. Buna karşılık İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD ile doğrudan müzakere edildiği iddialarını yalanlayarak Umman'la sadece gemi güvenliğine odaklı görüşmeler yürütüldüğünü bildirdi. Müzakere söylemlerinin etkisiyle piyasalarda petrol fiyatları %4'ten fazla gerileyerek Brent petrol 80 doların altına indi. Ateşkes ilan edileli yaklaşık 10 ay oldu ama Gazze'de bombalar susmadı. İsrail'in son saldırılarında 2 Filistinli daha şehit oldu. Gazze'de enkazın arasından 3 yıl sonra naaşları çıkarılan 112 Filistinli içinse bir kez daha gözyaşları aktı. Cenazeler, dualar ve tekbirlerle ebediyete uğurlandı. Gazze'deki toplam can kaybı ise 73.377'ye ulaştı. Sosyal Güvenlik Kurumu, en düşük emekli aylığının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltilmesiyle oluşan 3 bin 552 liralık maaş farklarının 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacağını açıkladı. Temmuz maaşlarını en düşük tutar üzerinden alan en düşük emekli aylığı sahipleri, oluşan fark ödemelerini banka veya PTT hesaplarından çekebilecek. Yalnızca en düşük emekli aylığı alanları kapsayan bu ödemelerin yanı sıra dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerinin ödemeleri de hisse oranlarına göre yeniden hesaplanarak güncellendi. Savunma teknolojilerinde kritik bir eşik daha geride bırakıldı. Aselsan'ın milli imkanlarla geliştirdiği yeni nesil kızılötesi dedektörler sayesinde Türkiye bu stratejik teknolojiyi üretebilen sayılı ülkeler arasına girdi. Sistemler İHA'lardan hava savunma füzelerine, Kaan'dan Altay tankına kadar birçok milli platformda görev yapacak. Türkiye Diyanet Vakfı, gönüllülük süreçlerini daha planlı ve erişilebilir kılmak amacıyla TDV Gönüllüsü mobil uygulamasını hizmete sundu. Mobil uygulama platformlarında yayınlanan uygulama sayesinde gönüllüler sistem üzerinden faaliyetleri inceleyip başvuru yapabilecek. Profil alanından yetkinlik ve ilgi alanlarını tanımlayabilen kullanıcılar, müsaitlik takvimi özelliğiyle uygun oldukları zaman dilimlerine göre bildirim alarak çalışmalara aktif katılım sağlayabilecek.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 33, İstanbul ve Antalya 32, İzmir 37, Eskişehir 34, Trabzon 28, Erzurum 31, Gaziantep 30.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyor. Efendim sizlerle birlikte bugün Yalova'ya doğru yola çıkıyoruz. Yalova'da bizi Hersekzade Ahmet Paşa Camii Şerifi ve Türbesi beklemekte. Kıymetli dostlar, İzmit Körfezi kıyısında Karamürsel ile Yalova arasında bulunan ve aslında küçük bir külliyeye ait olan Camii Şerif, Osmanlı Sultanlarından 2. Bayezid ve yine Osmanlı Sultanlarından 1. Selim devri Vezir-i Azamlarından Hersekezade Ahmet Paşa tarafından yaptırılmış. Merhum Evliya Çelebi Hazretleri Şaban-ı Şerif ayının 1058 yılına denk geldiği süre içerisinde uğramış olduğu Hersek kasabasında Ahmet Paşa'nın gaza malıyla 700 hanelik bir yerleşim yeri olarak kurulduğunu bildirmekte bizlere. Efendim Cami-i Şerif 12 Zilhicce 1179 yılında İstanbul'a büyük zarar veren şiddetli depremde harap olmuş. Kubbesi, minaresi ve son cemaat yeri yıkılmış. Bu felaketten 8 yıl sonra Kemankeş İsmail Ağa tarafından yapının tamir edildiği Hicri 1187 tarihli kitabesinde mevcut. Bu sırada bazı kısımlar 18. yüzyılda hakim olan üsluba göre tamamlanmış. Hersekzade Ahmet Paşa Camii Şerifi 1965 yılına kadar bir harabe haline gelmiş efendim. Vakıflar İdaresi bu tarihte eserin kurtarılması çalışmalarıyla birlikte mimar Cahide Tamer'i görevlendirmiş ve böylece Camii Şerif ilk şekline kavuşmasa da yeniden içinde ibadet ve tatile meşgul olunabilecek hale getirilmiş. Hersekzade Camii Şerifi dıştan 16'ya 16 metre ölçüsünde kare planlı kesme taştan yapılmış bir yapı. Evvelce girişinde 4 sütunlu ve 3 bölümlü bir son cemaat yeri olduğu, beden duvarında kalan bir kemer başlangıcından anlaşılıyor. Kıymetli dostlar, mermerden olan mihrap ve minber ilk yapıdan kalmış orijinal unsurlar olarak karşımızda duruyor. Mihrap nişinin iki yanı zarif sütunçelerle yumuşatılmış ve kavsarası mukarnaslı şekilde dizayn edilmiş. Kavsaranın iki yanında birer küçük rozet bulunan mihrap, üstte 5 tomurcukla taçlanmış ve oldukça sade durumda. Minber de yine mermerden çok sade olarak yapılmış. Cami-i Şerif'in binası gibi kesme taştan olan minaresi, bodur gövdesi ve kavisli profili şerefe çıkmasıyla 1773 tamirinde inşa edilmiş. Evliya Çelebi Hazretleri'nin bu külliyeye ait olduğunu bildirdiği mektep, medrese ve hanlardan hiçbirinden maalesef iz yok. İmaret bugün temel seviyesine kadar yıkılmış durumda. Hamamsa ayakta olup harap durumda. Kıymetli dostlar, Hersekzade Camii Şerifi'nin sağ tarafında yerden oldukça yüksek bir set halinde kesme taştan yapılan türbe, alışılmamış biçimde bir namazgah sofasını andırmakta. 9 basamak merdivenle çıkılan bu setin üstü mermer bir korkulukla çevrili ve kemeri klasik üslupla işlenmiş yine mermerden bir kapı sövesi var. Efendim tahminlerimize göre bazı kısımlarının eksik olduğu anlaşılan bu açık kabir yerinin eğer aslında üstü kapalı değilse bu kadar yüksek bir kapı çerçevesine gerek olmadığı belli ortada. Bu türbeye 1179 yılında Cami-i Şerif'in yıkılmasından önce yaklaşık 50 santime 40 santim ölçüsünde bir mermer levhaya işlenmiş, yine Hicri 1155 tarihli 10 mısralık bir kitabı konulduğu ve bunun 1187 tarihli tamir sırasında Cami-i Şerif'in giriş cephesinde kapı üstüne ve kapı lentosuyla İsmail Ağa'nın ihva kitabesi arasına yerleştirilmiş olduğu görülmekte. Bu da sofa türbenin önemli bir değişiklik geçirdiğine delil sayılabilir. Kıymetli dostlar, Ahmet Paşa'nın kabir taşı kırılmışsa da çimentolanarak yerine tekrar konulmuş. Cami-i Şerif'in yanında birkaç mezardan oluşan küçük bir hazire de mevcut. Eskilerin ifadesiyle hamuşan derler efendim. Burada bekleyenler sanki bize Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ifade ettiği gibi biz gittik siz de

0: dinleyicilerdensiniz diye bize bu şekilde ikazda bulunmakta. Allah Teala hakikatli bir şekilde inşa edilmiş bu yapıda hakikatli müminler olarak ibadet ve taat ile meşgul olan müminlerin sayısını arttırsın. Hepinizi buradan çok güzide bir şehrimiz olan Yalova'dan Hersekzade Ahmet Paşa Camii Şerifi ve Türbesi'nden Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum efendim. Hoşçakalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 5 Ağustos 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 22 Safer 1448. Rumi takvime göre 23 Temmuz 1442. Arka sayfa. Günün konusu. Gündemimizdeki sorunlar. Gösteriş. Riya, kişinin başkalarının beğenisini kazanmak, saygınlık ve çıkar sağlamak amacıyla inandığından farklı davranışlarda bulunmasıdır. Görünüşte Allah'a itaat ediyor gibi yaparak aslında kulların beğenisini kazanmayı amaçlamak, dünyevi çıkarları gözeterek ibadet etmek, Allah emrettiği için değil de insanlara gösteriş olsun diye iyilik yapmak ve yine bu sebeple bazı ibadetleri açıktan yerine getirmek riyadır. Bir kimsenin iyi anılmak ve övülmek adına gönülden gelmeyen eylemlere girişerek iki yüzlü davranması, imanla bağdaşmayan bir durumdur. Kişinin dünyadaki bu sahte tavrı ahirette elbette önüne konacak ve böylece o hak ettiği gerçek karşılığı bulacaktır. Çünkü riya, yani gösteriş, kişinin ibadetlerini ve amellerini Allah katında boşa çıkarır. İslam'da asıl olan insanın dışa yansıyan tutum ve davranışları değil, bunların kaynağında yer alan iyi niyet ve samimiyettir. İster ibadet olsun, ister hayır olsun, yapılanların sadece Allah rızası gözetilerek samimi bir niyetle yapılması esastır.

0: bir ayet. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimse gibi sadakalarınızı boşa kakmak ve incitmek suretiyle boşa çıkarmayın. Bakara Suresi 264. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim?

diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Hazreti Peygamber namaz kıldıkları sırada aksıran bir kimseye yerhamükallah denilmesi üzerine, bu namazda insan kelamı konuşulmaz. Namaz ancak tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktır buyurarak namazda konuşulmasını ve bazı sahabilerin namazda selam vermeleri üzerine de selamlaşmayı yasaklamıştır. Zira Resulullah tekbirle başlayan yasakların selam verilinceye kadar devam ettiğini belirtir ve Allah'a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın ayeti gereğince namazdaki huşuyu bozabilecek davranışları yasaklamıştır. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim.
2: Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Yüksek Askeri Şura kararları resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun emekliye sevk edilmesiyle yerine Orgeneral Rafet Dalkıran'ı tanırken Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. Albay Özlem Karapınar Tuğgeneral rütbesine terfi ederek Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali oldu ve toplamda 94 personel bir üst seviyeye yükseltilirken 63 general ve amiral emekliye sevk edildi. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan ve 12 maddeden oluşan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi tamamlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ilk toplantısını yaptığı 5 Ağustos'un yıl dönümünde yapılacak bilgilendirme toplantısının ardından teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması planlanıyor. Meclisin iç tüzüğü uyarınca Adalet Komisyonu'nda görüşülecek olan kanun teklifinin bu hafta içinde genel kuruldan geçerek yasalaşması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilimde karşılıklı saldırılar dururken, diplomasi trafiği ve çelişkili açıklamalar ön plana çıkıyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hürmüz Boğazı'na yönelik müzakerelerde ilerleme sağlandığını ve anlaşma safhasına yaklaştığını belirtirken, Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la çok iyi görüşmeler yürütüyoruz, Hürmüz Boğazı yakında açılacak dedi. Buna karşılık İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD ile doğrudan müzakere edildiği iddialarını yalanlayarak Umman'la sadece gemi güvenliğine odaklı görüşmeler yürütüldüğünü bildirdi. Müzakere söylemlerinin etkisiyle piyasalarda petrol fiyatları %4'ten fazla gerileyerek Brent petrol 80 doların altına indi. Ateşkes ilan edileli yaklaşık 10 ay oldu ama Gazze'de bombalar susmadı. İsrail'in son saldırılarında 2 Filistinli daha şehit oldu. Gazze'de enkazın arasından 3 yıl sonra naaşları çıkarılan 112 Filistinli içinse bir kez daha gözyaşları aktı. Cenazeler, dualar ve tekbirlerle ebediyete uğurlandı. Gazze'deki toplam can kaybı ise 73.377'ye ulaştı. Sosyal Güvenlik Kurumu, en düşük emekli aylığının 20.000 liradan 23.552 liraya yükseltilmesiyle oluşan 3.552 liralık maaş farklarının 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacağını açıkladı. Temmuz maaşlarını en düşük tutar üzerinden alan en düşük emekli aylığı sahipleri, oluşan fark ödemelerini banka veya PTT hesaplarından çekebilecek. Yalnızca en düşük emekli aylığı alanları kapsayan bu ödemelerin yanı sıra dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerinin ödemeleri de hisse oranlarına göre yeniden hesaplanarak güncellendi. Savunma teknolojilerinde kritik bir eşik daha geride bırakıldı. Aselsan'ın milli imkanlarla geliştirdiği yeni nesil kızılötesi dedektörler sayesinde Türkiye bu stratejik teknolojiyi üretebilen sayılı ülkeler arasına girdi. Sistemler İHA'lardan hava savunma füzelerine, Kaan'dan Altay tankına kadar birçok milli platformda görev yapacak. Türkiye Diyanet Vakfı, gönüllülük süreçlerini daha planlı ve erişilebilir kılmak amacıyla TDV Gönüllüsü mobil uygulamasını hizmete sundu. Mobil uygulama platformlarında yayınlanan uygulama sayesinde gönüllüler sistem üzerinden faaliyetleri inceleyip başvuru yapabilecek. Profil alanından yetkinlik ve ilgi alanlarını tanımlayabilen kullanıcılar, müsaitlik takvimi özelliğiyle uygun oldukları zaman dilimlerine göre bildirim alarak çalışmalara aktif katılım sağlayabilecek.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle, Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 33, İstanbul ve Antalya 32, İzmir 37, Eskişehir 34, Trabzon 28, Erzurum 31, Gaziantep 39 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 44, Medine 46, Kudüs 34, Lefkoşa 31, Girne 29, Saraybosna 33, Gümülcine 36 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
1: Hanımlar, beyler, sevgili gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır diyerek. Çünkü bu dini yaşamak isteyen hiçbir kimsenin suali Kur'an ve sünnet ışığında muhatapsız değildir. Mikrofonun bir ucunda ben Selma Tuna, sizden gelen soruları muhatabına sormak ve sizin adınıza sözcülük etmek için hazırım. Mikrofonun diğer ucundaysa sizden gelen soruları cevaplamak. Hissiyatınıza tercüman olmak üzere başkanlık müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata hocam da hazırlar. Hocam nasılsınız?
2: Elhamdülillah aziz dostum, sizler iyisiniz.
1: Hamdolsun, iyiyiz, iyiceyiz. Zor bir sorumuz var bugün.
2: Ben size ne yaptım?
1: Estağfurullah, estağfurullah. Yani belki ben sorarken zorlanacağım. Evet. Cevabı çok basittir bulmak. Evet. Şimdi mühim, çok duyduğumuz bir söz var. Mühim çünkü bir yola çıkıyor diye. Cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarıyla döşenirmiş. Tamam. Buradaki amaç ne? İyi niyet sahibi olmak suistimale uğrayabilir. Seni kullanırlar. Acıma, acınacak hale

0: kural kaide bozuluyor.
1: Ben ne iyilik yaptım da bu başıma geldi.
0: Evet.
1: Gibi.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Selman Bey, siz de söylediniz. Bu sizin soruda geçen ya da arkadaşımızın gönderdiği bu soruda geçen cehenneme giden yol iğne taşlarıyla döşenir ifadesi bize tanıdık gibi gelse de bizim coğrafyanın, bizim insanımızın sözü değil. Batıdan bize geçmiş bir ifade. Farklı anlamlar yüklenebilir buna ama siz de kısmen açıkladınız. İnsanoğlunun hataları, günahları da bazen iyi niyetle yaptı. Yani böyle olsun istemiyor ama
0: evet.
1: Başlangıçtaki niyeti iyilikti. Akıbeti öyle olmayabiliyor. Sonucu öyle olmayabiliyor. Vardığı son durakta aleyhine oluşabiliyor bu şeyler. Bütün gelişmeler.
0: Kaza zedeyi evet. Yerinden oynatarak evet. Farklı bir sorun mesela, yaşatmak
1: evet.
0: Gibi.
1: Usulüne uygun ona yardım edeyim diyor belki.
0: Evet, niyeti iyi.
1: Usulünce yapmadığı için bir göçük altından çıkarmayı daha yoldayken belki
0: evet.
1: Ruhu teslim etmesinin sebebi olabiliyor. Ama iyi niyetle yapılmasına rağmen hataların, günahların bedelini ödemek durumunda kalınan bir ifade bu. Yani cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla döşenir. Hatta felsefe dünyasında bile ben burada ismini vermeyeceğim ama çokça isminden nakiller yapılan bir Alman filozofun da bu ifadeyi söylediği veya ona mal edildiğinde biliyorum okuduğum kaynaklar arasında rastladım.
0: Kesin söylemiştir
1: tabii,
0: hocam.
1: Cehennem söz konusu olduğunda ve bu şekilde cehenneme bakış açısı söz konusu olduğunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadis-i şerifi hemen akla gelir. Bu bizim coğrafyanın daha doğrusu Efendimiz'e ait. Cehennem nefse hoş gelen şeylerle kuşatılmış. Cennet ise nefsin istemediği şeylerle çepeçevre sarılmıştır. Bu hem Buhari'de geçer hem Müslim'de geçer. Bu ne demek peki? Cehennem nefse hoş gelen şeyler, cennette ise nefse ağır gelen şeylerle sarılmış, sarmalanmış. Belki uzun uzun anlatılacak şeyler bu hadis-i şerifte kısa ve özlü bir şekilde anlamını bulmuş. Muhteşem bir ifade tarzı. Yüce Mevla'nın haram kıldığı ama insan nefsinin yapmakta hoşlandığı şeyler cehenneme giden yolun adeta işaret taşlarıdır. Ne gibi? Mesela Allah korusun insanlar tanımlamayı kendileri yaptığında mesela bana zevk veren şey, bana kazanç getiren şey sevimlidir diye düşündüğünde kumarda kazanabilir diyelim. Ama kumar oynaması durumunda Allah korusun dinin haram kıldığı bir şeydir. Onun götüreceği akıbet bellidir. İnsan nefsi Allah esirgesin zinadan hoşlanabilir ama onun götüreceği akıbet bellidir. Bunları artırabiliriz faiz hakeze vesaire değil mi? Demek ki insan nefsinin yapmakta hoşlandığı şeyler Allah esirgesin bunu yapmaya başladığınızda bu navigasyon bizi cehenneme doğru götürüyor diyebiliriz. Mesela dedikodu, mesela yalan söz, mesela müşteriyi aldatmak haram. Eksik tartmak, bozuk mal satmak, değil mi? Fahiş fiyatla satmak, günümüzde en çok sıkıntı çektiğimiz hususlardan
0: maalesef.
1: Birisi. Biz haram deyince zinayı, belki alkolü aklımıza getiriyoruz, faizi ama müşteriyi aldatmak, eşini
0: direkt
1: aldatmak,
0: kulakı.
1: Eşine şiddet uygulamak, nefsini İslam'dan alıkoymak.
0: Ya.
1: Nefis aslında İslam'ı yaşamaya en uygun bir şekilde yaratılmış insan anatomisi ama onu alıkoyuyorsunuz. Bu da bir kendi kendinize haksızlık.
0: Öyle
1: bir
0: mi
1: başka
0: hocam?
1: Bir soru bu işte.
0: Ve soru çıktı.
1: Tabii.
0: Nefis İslam'ı yaşamak için
1: fıtrat çünkü her doğan çocuk İslam'ı yaşamaya müsait yaratılmıştır.
0: İslam fıtratı üzerine doğar.
1: Değil mi?
0: Hmm.
1: Buna siz engel oluyorsunuz İslam'ı yaşamamakla. İslam neyle yaşanır? Emir ve yasaklarıyla yaşanır. Güzel ahlakıyla yaşanır değil mi? Buna engel olduğunuzda başta kendi varoluş sebebinize de bir haksızlık etmiş oluyorsunuz. Sizin de altını çizdiğiniz bir husus var değil mi? Burada niyet. Hele hele evet. Hüsnü niyet meselesi. Biz bunu hüsnü niyetle nasıl izah edeceğiz? İnsanların hüsnü niyetle başlayıp da sonunda bir bedel ödeyecek bir durumla da karşı karşıya kalabilir değil mi? Burada da dinimizin hem Kur'an açısından hem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam

0: açısından niyete, hüsnü niyete değer verdiğini hemen söyleyebiliriz. Özellikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın samimiyetle, doğru niyetlerle yapılan davranışlarını övdüğünü biliyoruz. Arkasında samimi bir niyet bulunmayan, gösteriş için, şöhret için, çıkar için, riya için yapılan davranışları da Efendimizin asla tasvip etmediğini, uygun görmediğini de onun hadis-i şeriflerinden çıkarabiliyoruz. Mesela bir hadis-i şerifte ibadetlerde niyetin ne derecede önemli olduğu anlatılırken, ifade edilirken, kahraman denilmesi için savaşan askerin, cömert denilsin diye fakirlere yardımda bulunan insanın, alim denilmesi için kendisine alim desinler diye ilim tahsil eden kişinin Allah katında herhangi bir kıymeti olmadığını, hatta ibadetlerini Yüce Allah'ın rızası dışında bir takım niyetlerle yapanların da cezaya düçar olacaklarını haber veren hadis-i şerifler var. Demek ki bir faaliyeti, sözü, tavırı, davranışı anlamlı kılan onun niyeti. Niyet yol haritasını belirliyor, navigasyonu belirliyor. Şimdi niyet kavramı da söz konusu olunca Peygamber Efendimizin o meşhur hadis-i şerifi aklımıza geliyor. Ameller niyete göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah ve Resulü için hizmet ederse, hicret ederse, hicreti Allah ve Resulü nedir? Kim de erişeceği bir dünyalık veya dikkat edin, evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, hı hı, onun hicreti de hicretine sebep olan şeyedir.
1: Evet.
0: Niye gidiyorsa onadır. Şimdi bu hadis-i şerifte insan davranışlarının Allah katındaki değerinin ve sonsuz alem için karşılığının öncelikle niyete göre değer kılındığını, ayrıca sadece dünyevi maksatlarla yapılan işlerin sonucunun elde edilebileceğini ancak bunun ahirette bir karşılığının olmadığının altı çiziliyor. Selman Bey malum Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret İslam tarihinin en önemli kilometre taşıdır değil mi?
1: Evet.
0: Bir dönemin başlangıcıdır. Ancak hicret edenler arasında tamamen farklı bir amaç için Medine'ye gelen de bir insan var. Onun için o şuraya dikkat edin dediğim bir kadın için gidense diyor. Hmm. Hicret eden. Bu kişi Medine'ye hicretin fazileti için, önemi için değil de daha önce onunla nikahlanmak istediği bir hanım varmış. Ümmül Kays isminde. Mekke'deyken ona müracaat etmiş. Ben seninle evlenmek istiyorum. Kabul edilmemiş bu talep. Ve Efendimiz sahabe efendilerimize hicret için izin verdiğinde Ümmül Kays da Medine'ye daha önce gitmiş.
1: Sevda yolcusu.
0: Bu beyefendi de ben de gideyim orada Ümmül Kays'ta evleneyim diye yola çıkmış. Bakın hadis-i şerifte yerini alıyor. Kim niye hicret ederse onun karşılığını alır.
1: Peki evlenmişler mi hocam?
0: O kadarını doğrusu ben bilmiyorum. Yani onun şeyi kabul edilmiyor çünkü evlilik evet, talebi. Ama o adamcağız nasıl tanınıyor biliyor musun? Ümmü Kays muhaciri. Yani şu muhacir, bu muhacir, Ümmü Kays muhacir. Bu demek ki bu kadar yaygın. Niye geldiği biliniyor. Çünkü o adam tanınan bir insan. Anlatabiliyor muyum? Yani burada bizim bütün davranışımızı anlamlı kılan
1: niyet.
0: Niyet. Biraz evvel dedik ya mesela savaşa gidiyorsunuz ama ya
1: şan, şöhret,
0: kahramanlığından bahsetsinler.
1: Bahset. Evet.
0: Değil mi? Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Ama herhalde şu yeterli diye düşünüyorum.
1: Eyvallah.
0: O zaman özetleyelim bunu. İnsanların söz, tavır ve davranışlarını anlamlı kılan şey onun niyetidir. Ama insanların gerçek niyetleri peki diğer insanlar tarafından bilinebilir mi? Biz bir dış gözlem yaparız. Yakınımız bile olsa, akrabamız bile olsa o insanın gerçek niyetini biz bilebilir miyiz? Çünkü biz görünebilen, işitilebilen kadarıyla değil mi? Bilinebilecek kadarıyla biz davranışları anlamlandırıyoruz. Gerçek niyetler ancak Yüce Allah tarafından bilinir. Bunu eğer biz kabullenebilirsek bu nispetle az hata yaparız. Mesela buradan belki şu dersi çıkarabiliriz. Esas olan başka insanları yargılamamaktır. Kaldı ki bizim böyle bir görevimiz ve hatta hakkımız da yok, haddimiz de değil. Peki diğer insanlar hakkında duruşumuz, pozisyonumuz ne olmalı? İlle bir şey diyeceksek bazen böyle kendimizi sorumlu olmadığımız alanlarda memur hissediyoruz değil mi? Görevli hissediyoruz. İlle de bir görüşümüz olacaksa Selman Bey, işte orada hüsnü niyet lazım. Pozitif bir bakış açısı olmalı. Böyle olursa belki o nispette daha az hata yaparız. Şu insan şu insanla birlikte şuradan şuraya yürüyor. Aa, o zaman bunlar şu amaçla gidiyor diye gelişi güzel bir yargıya varmamak, bunun dedikodusunu yapmamak lazım. Bu soruyu izninle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifiyle tamamlayalım. Ebu Hüreyre Efendimiz naklediyor Peygamber Efendimiz'den. İzzet ve celal sahibi Yüce Allah şöyle buyurdu. Kulum iyi bir iş yapmaya niyet eder de yapmazsa ona bir iyilik sevabı yazarım. Ama onu yaparsa 10 katından 700 katına kadar bu sevabı artırır yazarım. Muhteşem bir cömertlik. Eğer kulum bir kötülük yapmaya niyet eder de yapmazsa ona bir günah olarak yazarım. Fakat onu yaparsa ona bir kötülük günahı yazarım. Demek ki o zaman son cümleyi tekrar edeyim. Eğer kulum bir kötülük yapmaya niyet eder de ondan vazgeçerse ona günah yazmam.
1: Eyvallah.
0: Yapacak olursa da ancak bir kötülük yapmış gibi kayda geçiririz. Cenab-ı Hak hepimizin yar ve yardımcısı
1: amin,
0: olsun.
1: Amin.
0: Güzel niyetlerden, hüsn niyetlerden ayırmasın.
1: Amin. Bu sözü söyleyince ilk baştakinin yerine, yani cehenneme giden yollar iyi niyetle taşları döşenirmiş yerine niyet hayır, akıbet hayır diye bitirelim.
0: Eyvallah.
1: Eksik olmayın, sağ olun. Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah ebeden razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
2: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

0: reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.

kıvrıla kıvrıla uzanan bir sokak. Sokakta sıra sıra evler. Kimi kocaman açılmış bir ağız, kimi ince bir burun, kimi de gömleğine sığamamış bir göbek gibi duran cumbalı evler. Çeşit çeşit boyanmış, rengarenkler. Zamanın uğrayıp geçtiği, içinde ne varsa eskittiği, kullanılamaz hale getirdiği bir sokak değil. Anılarla işlenmiş, neşe ve mutlulukla süslenmiş bir sokak. Zaman bu sokaktaki cumbalı evlerin kafesli pencerelerine, çamaşır iplerine, tahta kapılarına ve sokak taşlarına dört elle sarılmış. Her köşesinde bakıldığında beliren, dokunulduğunda hissedilen izler bırakmış. Suyun damlaya damlaya oyduğu ve kayganlaştırdığı bir sokak taşı gibi. Sokak taşları, birbirinden farklı irili ufaklı sokak taşları. Her biri aynı yolun aynı derecede önemli bir parçası. Taşlar aynı yola uzanmışlar ve yıllardır bir arada koyun koyuna yatıyorlar. Tıpkı o sokakta oturan insanlar gibi. O insanlar da o sokaktaki taşlar gibi her biri birbirinden farklı ama hepsi bir arada aynı iklimde yaşıyor, aynı kilimi dokuyorlar. Aynı kilimde kırmızı, mavi ve yeşil renkler. Aynı kilimde bereket, hayat ağacı, su yolu ve kuş şeklinde motifler. Hepsi bir yerde, el ele ve iç içeler. Sokakta ahşaptan yapılmış türlü oyuncaklar ve sokaklara açılan meşe ağacından yapılmış tahta kapılar. Tahta kapılar menteşelerinde gıcırdayarak dönecek ve sabaha kadar uyuttukları çocukları sokağa salacaklar. Çocuklar gülecek, eğlenecek, koşup oynayacak ve mutlu olacaklar. Az şey mi bunlar? Eski zaman masallarının fısıldaştığı o eski sokaklar ve boyası dökülmüş ahşap kapılar birçok nesli ağırlamış ve uğurlamışlar. Hala yeni misafirlerini bekliyorlar. Kapılar dizleri ağrıyan bir ihtiyar gibi sızlanıyor ve artık daha yüksek sesle gıcırdıyorlar. Kapılar. Kimine açıldılar, kimine kapandılar. Kimini içeri buyur ettiler, kimine yüz çevirdiler. Kapılar. Evin sırdaşı, ailenin bekçisi, geleni karşılayan, gideni uğurlayan, cansız tahtadan uşaklar. Kapılar, heyecanla, neşeyle, telaşla, aceleyle açıldılar. Ayrılıkla, hüzünle, kederle ağır ağır kapandılar. Yeşeren hayatı da onlar buyur etti içeri, solup giden canları da onlar çıkardı dışarı. Yamru yumru taşların ayaklar altında çiğnene çiğnene düzleştiği o sokaktaki yeşil boyalı tahta kapı da öyle. Bir gün saman sarısı saçları olan bir çocuk için açılmış sonuna kadar. Onun tahta beşikte sallanışının sesini duymuş, yürüyüşüne, büyüyüşüne, gülüşüne tanık olmuş uzun yıllar. Gün gelmiş yeşil boyalı tahta kapı yine neşeyle açılmış ardına kadar. Sarı saçlı delikanlı bir beyaz gerdanlıyla uçarcasına neşeyle girmiş kapıdan. Yıllar yıllar geçmiş, kahkahalar yükselmiş kapının ardından. Gün gelmiş delikanlı ihtiyarlamış, sarı saçları beyazlamış, dizleri bedenini taşıyamaz olmuş. Gönlünün gülü beyaz gerdanlı güvercini de öteki aleme kanat çırpmış. Sonunda kendisi de bebekliğinde kucakta girdiği kapıdan yine kucakta çıkmış ve sır olup toprağa karışmış. Onun gidişiyle kapanan kapı yıllar yılı sessizce beklemiş. Evin camları tozlanmış, perdeleri sararmış, bahçesini yabani otlar sarmış. Ama bir gün yine menteşelerinde dönmüş yeşil boyalı kapı. Yeniden hayat dolmuş içeri, taze gülüşler doldurmuş her yeri. Bir öncekilerin gülüşlerine, neşelerine karışmış yeni gelenlerin sesleri. Kapı yine sayısız kere açılmış, kapanmış gelip gidene. Bu hep böyle olacak. Gelenler gidecek, gidenlerin yerine yenileri gelecek. Yeşil boyalı kapı dünyadan ahirete asırlar boyu açılıp kapanacak.
her gidenin yerini yenisi dolduracak. Her gidenin sesi o kıvrıla kıvrıla uzanan sokakta yankılanacak. Sokak taşlarında ayak izleri, tahta kapılarda gülüşleri kalacak. İnsan nihayetinde bir gecelik misafir gibi konakladığı bu handan, girdiği o yeşil boyalı kapıdan bir gün çıkacak ve yeşil boyalı bir başka tahta atın sırtında asıl yurduna varacak.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Yüksek Askeri Şura kararları resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun emekliye sevk edilmesiyle yerine Orgeneral Rafet Dalkıran'ı tanırken Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. Albay Özlem Karapınar Tuğ General rütbesine terfi ederek Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali oldu ve toplamda 94 personel bir üst seviyeye yükseltilirken 63 general ve amiral emekliye sevk edildi. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan ve 12 maddeden oluşan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi tamamlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ilk toplantısını yaptığı 5 Ağustos'un yıl dönümünde yapılacak bilgilendirme toplantısının ardından teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması planlanıyor. Meclisin iç tüzüğü uyarınca Adalet Komisyonu'nda görüşülecek olan kanun teklifinin bu hafta içinde genel kuruldan geçerek yasalaşması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilimde karşılıklı saldırılar dururken diplomasi trafiği ve çelişkili açıklamalar ön plana çıkıyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hürmüz Boğazı'na yönelik müzakerelerde ilerleme sağlandığını ve anlaşma safhasına yaklaştığını belirtirken, Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la çok iyi görüşmeler yürütüyoruz, Hürmüz Boğazı yakında açılacak dedi. Buna karşılık İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD ile doğrudan müzakere edildiği iddialarını yalanlayarak Umman'la sadece gemi güvenliğine odaklı görüşmeler yürütüldüğünü bildirdi. Müzakere söylemlerinin etkisiyle piyasalarda petrol fiyatları %4'ten fazla gerileyerek Brent petrol 80 doların altına indi. Ateşkes ilan edileli yaklaşık 10 ay oldu ama Gazze'de bombalar susmadı. İsrail'in son saldırılarında 2 Filistinli daha şehit oldu. Gazze'de enkazın arasından 3 yıl sonra naaşları çıkarılan 112 Filistinli içinse bir kez daha gözyaşları aktı. Cenazeler, dualar ve tekbirlerle ebediyete uğurlandı. Gazze'deki toplam can kaybı ise 73.377'ye ulaştı. Sosyal Güvenlik Kurumu, en düşük emekli aylığının 20.000 liradan 23.552 liraya yükseltilmesiyle oluşan 3.552 liralık maaş farklarının 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacağını açıkladı. Temmuz maaşlarını en düşük tutar üzerinden alan en düşük emekli aylığı sahipleri, oluşan fark ödemelerini banka veya PTT hesaplarından çekebilecek. Yalnızca en düşük emekli aylığı alanları kapsayan bu ödemelerin yanı sıra dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerinin ödemeleri de hisse oranlarına göre yeniden hesaplanarak güncellendi. Savunma teknolojilerinde kritik bir eşik daha geride bırakıldı. Aselsan'ın milli imkanlarla geliştirdiği yeni nesil kızılötesi dedektörler sayesinde Türkiye bu stratejik teknolojiyi üretebilen sayılı ülkeler arasına girdi. Sistemler İHA'lardan hava savunma füzelerine, Kaan'dan Altay tankına kadar birçok milli platformda görev yapacak. Türkiye Diyanet Vakfı, gönüllülük süreçlerini daha planlı ve erişilebilir kılmak amacıyla TDV Gönüllüsü mobil uygulamasını hizmete sundu. Mobil uygulama platformlarında yayınlanan uygulama sayesinde gönüllüler sistem üzerinden faaliyetleri inceleyip başvuru yapabilecek. Profil alanından yetkinlik ve ilgi alanlarını tanımlayabilen kullanıcılar, müsaitlik takvimi özelliğiyle uygun oldukları zaman dilimlerine göre bildirim alarak çalışmalara aktif katılım sağlayabilecek.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 33, İstanbul ve Antalya 32, İzmir 37, Eskişehir 34, Trabzon 28, Erzurum 31, Gaziantep 39 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 44, Medine 46, Kudüs 34, Lefkoşa 31, Girne 29, Saraybosna 33, Gümülcine 36 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan Çağatay Yedik.
1: Efendim hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz kıymetli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Yüce Mevlamız akşamımızı, vaktimizi mübarek eylesin. Ömrümüzü sağlıklı, huzurlu, bereketli eylesin efendim. Bu güzel akşamda sizleri sevgiyle, muhabbetle, hürmetle selamlıyoruz. Diyanet Radyomuzda hayırlı akşamlar programımızda an itibariyle kavuştuk. Şükürler olsun Yüce Mevlamıza. Ve tabii ki mesajlarınızı bekliyoruz ki program başlamadan zaten mesajlarınız gelmeye başlamış. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Erzincan'dan var mesajımız. Amsterdam'dan var. Allah razı olsun. Konya'dan var. Sevgili Çiğdem Gök ve eşi. Şu an sizleri dinliyoruz. Selamlar gönderiyoruz diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Konya'mıza bizden de selam olsun efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Başlıyoruz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim hemen mesajlarımıza bakıyoruz. Hayırlı akşamlar Çağatay Bey, hayırlı akşamlar efendim. Sizden Gül Ahmet'in eserini istiyorum. Gazze'ye selam, boykota devam, teşekkür ediyoruz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, Erzincan'dan Orhan Akpınar, hayırlı akşamlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Bugün çok koşturduk, akşam yorgunluk kahvelerimizi içerken sizleri dinliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Kolaylıklar diliyoruz sizlere. Tüm Diyanet Radyo çalışanlarına, dinleyenlerine, sevdiklerimize sıradaki eseri armağan ediyoruz. Biz de size kolaylıklar diliyoruz diyor dinleyicimiz. Allah razı olsun. Konya'dan Çiğdem Gök, hayırlı akşamlar diliyoruz Çağatay Bey. Teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Size ve eşinize de bolca selamlar gönderiyorum ayrıca. Hayırlı bereketli akşamlarınız olsun. Güzel eserlerimiz her biri sizlere armağandır. Güzel Konya'mıza da bolca selam olsun efendim. Cümleten selamun aleyküm. Aleyküm.

Selam. Hayırlı bereketli akşamlar olsun efendim. Teşekkür ediyoruz. Yüce Allah, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin canını imanla inşallah alsın. Antalya'dan Mesut, teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlarınız olsun efendim. Allah'ın selamı, rahmeti bütün Müslümanların üzerine olsun. Eskişehir'den Tuğba ben. Sizden canım eşim Ömer ve oğlum Berk için Mustafa Cihat'tan amenna eserini rica ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Bizler de hayırlı akşamlar diliyoruz. 0533-013-8090 WhatsApp mesaj numaramız efendim. İstek eserlerinizi sessiz dinleyicilerimiz, özellikle mesajlarınızı şehirlerinizle birlikte yazıp gönderebilirsiniz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Kahramanmaraş'tan Ali Işık. Aleykümselam. Bizden de sizlere selam olsun. Eşref Ziya Terzi'den Bir Nefeslik eserini bütün dinleyenlere armağan ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Mevlam sizlerin yar ve yardımcısı olsun. Cümlemizin efendim. Amin. Herkese hayırlı akşamlar. Allah'ın rahmeti bereketi hepimizin üzerine olsun. Amin. Mescid-i Aksa ile ilgili bir ilahi istiyorum. Bursa'dan bütün aileme, tüm ümmeti Muhammed'e armağan ediyorum. İstanbul Avcılar'dan Fadime Görgü. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. İstek eserlerinizi, mesajlarınızı bekliyoruz. Şu güzel eserimizi armağan edelim. Ardından devam edelim.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
3: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
4: Mesajlarınızla devam ediyoruz. Antalya'dan Mustafa, ben şu anda yoldayım. Sizleri zevkle dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Yolunuz açık olsun. Sıradaki eseri bizler için de yayınlar mısınız? Tabii ki yayınlarız. Armağanımız olsun. Hayırlı akşamlar Konya'dan Nazlı, Hilal, ailem ve kardeşlerim için Mustafa Cihat'tan Fizani eserini istiyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Aleykümselam. Trabzon'dan Kasım ben. Fatih Koca'dan Ne Zaman Anarsam Seni eserini istiyorum. Yayınlarsanız sevinirim. Teşekkür ediyoruz efendim. Hemen sıradaki istek eserle sizleri buluşturalım. Ardından devam edelim mesajlarınızla.

Efendim devam ediyoruz. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar diliyoruz. Aleykümselam, hayırlı akşamlar. Çorlu'dan Muhammed ben. Gönlümüz ve kulağımız, canımız Diyanet Radyomuzda teşekkür ediyoruz. Allah eksikliğinizi göstermesin cümlemizin efendim. Tüm Diyanet Radyo çalışanlarını, dinleyenlerini sıradaki esere armağan ediyorum. Allah'a emanet olunuz sizler de efendim. Selamünaleyküm Ankara'dan. Annem Zehra için Ömer Karaoğlu Kuşlar eserini istiyorum. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar efendim. Selamünaleyküm Bursa'dan Yozgat'a gidiyoruz. Yolunuz açık olsun. Sizleri severek dinliyoruz. Kızım Merve, oğlum Muhammed Talha ve sevgili eşim Yalçın için Eyüp Sabrım Yok Benim ilahisini istiyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Selametle varınız inşallah. Hemen sıradaki istemiş olunan eserle devam edelim. Ardından tekrar kulaklarınızda olacağız.

Bir nefeslik ömre çağlar koydular. Önüme hayalden dağlar koydular. Hep gülen yüzümü ağlar koydular. Ağlıyor gözlerim, yaşa dönüyor.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm. Aleykümselam, hayırlı akşamlar bütün Diyanet Radyo dinleyenlerine. Ülger ailesi için çağır beni gelem sana ilahisini istiyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm, Gaziantep'ten Mehmet Akgün hayırlı yayınlar diliyorum. Hasan Yıldız ailesine ve şehre küstü mülayimlerine Ömer Karaoğlu şehit tahtında ezgisini istiyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız efendim. Sessiz dinleyicilerimiz, özellikle sizin mesajlarınızı, istek eserlerinizi bekliyoruz. Şu anda bizlerle beraber olan dinleyicilerimiz, nerelerdesiniz efendim? Lütfen yazınız, öğrenelim nerelerde dinlenmekteyiz, buyursunlar.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim devam ediyoruz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı akşamlar. Hayırlı yayınlar olsun. İzmir Buca'dan Fetih Çağatay Bey, sizleri beğenerek severek dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sizlerden Ender Doğan'dan Dön Allah diyor ezgisini istiyoruz. Bütün dinleyenlere armağan olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah'a emanet olunuz sizler de efendim. Hayırlı akşamlar bütün dinleyenler için. Ömer Faruk Güney huzurunda el bağladım eserini rica ediyoruz. Kayseri'den Emin ben. Teşekkür ediyoruz efendim. Hemen sıradaki eserimizle buluşturalım, ardından devam edelim.

Devam ediyoruz efendim. Hemen bakalım mesajlarımıza. Selamünaleyküm. Aleyküm selam, hayırlı akşamlar. Hayırlı yayınlar diliyoruz. Kocaeli'den Özlem ben. Her akşam mutfakta yemek yaparken dinliyoruz sizi. Müdaviminiz olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Sevdim seni ilahisini canım.

Eşim Halil İbrahim için istiyorum. Rabbim tüm masumları, mazlumları kurtarsın duasıyla. Amin efendim. İyi yayınlar diliyoruz. Diyanet Radyomuzu Adana'dan Sevda ben. Sıradaki eser eşim Akif'e armağan olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Denizli'den Amine Süheyda. Eşefsiyadan sonsuzluğa özlem ilahisini istiyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Sizler de efendim teşekkür ediyoruz. Hemen dinletelim sıradaki diğer güzel eserimizi. Ardından devam edelim.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Efendim iyi akşamlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sizlere de iyi akşamlar. Denizli'den Yahya Özcan, senin aşkın ilahisini rica ediyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı bereketli akşamlarınız olsun. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sizlere sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Hayırlı akşamlar abicim. Orta az bir namusa eserini bütün dinleyenlere armağan etmek istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Gaziantep'ten Muhammed Akgün, sıradaki eserler radyomuzun çalışanlarına armağan olsun. Biraz önce de göndermiştiniz galiba aynı mesajı. Farklı bir isimle gönderdiniz galiba. Teşekkür ediyoruz. Selam olsun. Gaziantep'e bolca sevgiler, selamlar olsun. Hemen dinleyelim sıradaki güzel eserimizi. Ardından yine mesajlarınızla devam edelim.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Efendim 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Mesajlarınızı, istek eserlerinizi şu anda bizlere kulak veren değerli dinleyicilerimiz, ilk defa mesaj gönderecek olan dinleyicilerimiz ya da uzunca bir süredir henüz yazamayan dinleyicilerimiz, bekliyoruz mesajlarınızı, istek eserlerinizi. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar diliyoruz. Aleykümselam. İstanbul Zeytinburnu'ndan Mahmut Kayacı. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldi meselini Diyanet Radyo dinleyicilerine hediye ediyorum. Saygılar sunuyorum, saygılar bizden olsun efendim. Teşekkür ediyoruz. Denizli'den selamünaleyküm ve aleykümselam Fatıma Betül. Fatih Koca'dan Bismillah ilahisini istiyorum. Allah'a emanet olunuz. Sizler de efendim teşekkür ediyoruz. Yine sırada çok güzel sizin istemiş olduğunuz bir eser var. Buluşturalım, dinletelim, ardından devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm. Aleykümselam Ankara'dan Hatice ben. Yayınlarınızı severek her zaman dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz. İlk defa mesaj gönderiyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Sıradaki eseri eşime ve torunlarıma armağan ediyorum. Allah'a emanet olunuz sizler de. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Diyanet Radyomuz selam olsun. Gaziantep'ten Ayşe Yıldız. Maher Zain'den O Sensin ki adlı eseri bütün İslam alemine, Diyanet Radyo çalışanlarına, komşum Sümeyye Akgün ve ailesine armağan ediyorum. İstanbul'daki oğlum Abdülkerim galiba değil mi? Armağan ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Yine sıradaki güzel eserimizle buluşturalım. Ardından tekrar mesajlarınızla devam edelim.

hakkı bilmektir. Sen okudun bilmesin, bu bir kuru emektir. Sen okudun bilmesin, bu bir kuru emektir. Bu bir kuru emektir. İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmesin, bu nice okumaktır. Sen

gelmektir. Eğer hakkı bilmezsen abes yere gelmektir. Yunus Emre hey hoca, istersen var bin hacca,

göre hey hoca, istersen var bin haca. Hepsinden iyice bir gönüle girmektir. Hepsinden iyice bir gönüle girmektir. Bir gönüle girmektir. İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin, bu nice okumaktır. Sen kendini bilmezsin, bu nice okumaktır. İlim ilim bilmektir. İlim

0: olmaktır. Sen kendini bilmesin, bu nice olmaktır.
1: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
2: Devam ediyoruz efendim. Merhabalar. Merhabalar efendim. Oğlumun Halit Eren Ekiz doğum günü. Doğum günü kutlu olsun. Bereketli ömrü olsun inşallah. Sıradaki eseri armağan edelim. Hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Selamünaleyküm. Diyanet Radyomuz hayırlı akşamlar. Kocaeli İzmit'ten sessiz dinleyiciniz. Ben de sizleri dinliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki eser tüm ümmeti Muhammed'in mazlumlarına, bir de İzmir'den dönen yavrularıma gelsin. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. İlk defa yazıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Bir sabah gelecek kardan aydınlık eserini istiyorum. Yayınlar mısınız? Allah razı olsun. Sizlerden de efendim. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Allah razı olsun. Diyor ki Şadiye Hanım, torunumun gelmesini bekleyip size yazdırıyorum. Telefon kullanmayı çok beceremiyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Ben annemin rüyasıyım adlı eseri yayınlarsanız abim Mustafa, yengem Güler armağan olsun. Teşekkür ediyoruz. Hemen dinletelim sıradaki güzel eserimizi. Ardından tekrar kulaklarınızda olacağız.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Efendim yavaş yavaş programımızın sonuna doğru ilerliyoruz. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Hamza ben. Peygamberler şehrinden sevgiler, selamlar Agah'tan Sübhanallah ilahisini rica ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar Ankara'dan Elif Ünal sıradaki eser, evlatlarım Beyza ve Ramazan'a, çocuklarımın arkadaşları Emir, Ömer ve Aliş'e hediye ediyoruz. Allah razı olsun sizlerden de efendim. Ankara'dan yazıyoruz. Mehmet Yaman, boykota devam. Ailem ve Diyanet Radyo çalışan ve dinleyenlerine Eyüp Sabrı'nı hediye etmek istiyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Hayırlı, bereketli akşamlar diliyoruz. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Çayırova Kocaeli'den Abdullah sıradaki eser. Aleykümselam. Eşim Ayşe Hanım'a ve çocuklarıma armağan olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar efendim. Mevlam yar ve yardımcımız olsun. Amin. Allah razı olsun. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Sizleri severek keyifle dinliyoruz. Akşamınız bereketli olsun. Sıradaki eseri size armağan ediyoruz diyor. Diyarbakır'dan Nurgül Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Diyarbakır'a, güzel memlekete bolca selam olsun bizlerden. Ve şu güzel eserimiz de hediyemiz olsun. Buyursunlar.

Efendim vedamızı gerçekleştireceğiz. Geldik bizlere ayrılan sürenin sonuna. Yarın sabah saat 7.30'da Hayırlı Sabahlar programımızda kavuşmak, buluşmak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Yüce Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

Hüsnü Hal. Kıvrıla kıvrıla uzanan bir sokak. Sokakta sıra sıra evler. Kimi kocaman açılmış bir ağız, kimi ince bir burun, kimi de gömleğine sığamamış bir göbek gibi duran cumbalı evler. Çeşit çeşit boyanmış, rengarenkler. Zamanın uğrayıp geçtiği, içinde ne varsa eskittiği, kullanılamaz hale getirdiği bir sokak değil. Anılarla işlenmiş, neşe ve mutlulukla süslenmiş bir sokak. Zaman bu sokaktaki cumbalı evlerin kafesli pencerelerine, çamaşır iplerine, tahta kapılarına ve sokak taşlarına dört elle sarılmış. Her köşesinde bakıldığında beliren, dokunulduğunda hissedilen izler bırakmış. Suyun damlaya damlaya oyduğu ve kayganlaştırdığı bir sokak taşı gibi. Sokak taşları, birbirinden farklı irili ufaklı sokak taşları. Her biri aynı yolun aynı derecede önemli bir parçası. Taşlar aynı yola uzanmışlar ve yıllardır bir arada koyun koyuna yatıyorlar. Tıpkı o sokakta oturan insanlar gibi. O insanlar da o sokaktaki taşlar gibi, her biri birbirinden farklı ama hepsi bir arada aynı iklimde yaşıyor, aynı kilimi dokuyorlar. Aynı kilimde kırmızı, mavi ve yeşil renkler. Aynı kilimde bereket, hayat ağacı, su yolu ve kuş şeklinde motifler. Hepsi bir yerde, el ele ve iç içeler. Sokakta ahşaptan yapılmış türlü oyuncaklar ve sokaklara açılan meşe ağacından yapılmış tahta kapılar. Tahta kapılar menteşelerinde gıcırdayarak dönecek ve sabaha kadar uyuttukları çocukları sokağa salacaklar. Çocuklar gülecek, eğlenecek, koşup oynayacak ve mutlu olacaklar. Az şey mi bunlar? Eski zaman masallarının fısıldaştığı o eski sokaklar ve boyası dökülmüş ahşap kapılar birçok nesli ağırlamış ve uğurlamışlar. Hala yeni misafirlerini bekliyorlar. Kapılar dizleri ağrıyan bir ihtiyar gibi sızlanıyor ve artık daha yüksek sesle gıcırdıyorlar. Kapılar. Kimine açıldılar, kimine kapandılar. Kimini içeri buyur ettiler, kimine yüz çevirdiler. Kapılar. Evin sırdaşı, ailenin bekçisi, geleni karşılayan, gideni uğurlayan, cansız tahtadan uşaklar. Kapılar, heyecanla, neşeyle, telaşla, aceleyle açıldılar. Ayrılıkla, hüzünle, kederle ağır ağır kapandılar. Yeşeren hayatı da onlar buyur etti içeri, solup giden canları da onlar çıkardı dışarı. Yamru yumru taşların ayaklar altında çiğnene çiğnene düzleştiği o sokaktaki yeşil boyalı tahta kapı da öyle. Bir gün saman sarısı saçları olan bir çocuk için açılmış sonuna kadar. Onun tahta beşikte sallanışının sesini duymuş, yürüyüşüne, büyüyüşüne, gülüşüne tanık olmuş uzun yıllar. Gün gelmiş yeşil boyalı tahta kapı yine neşeyle açılmış ardına kadar. Sarı saçlı delikanlı bir beyaz gerdanlıyla uçarcasına neşeyle girmiş kapıdan. Yıllar yıllar geçmiş, kahkahalar yükselmiş kapının ardından. Gün gelmiş delikanlı ihtiyarlamış, sarı saçları beyazlamış, dizleri bedenini taşıyamaz olmuş. Gönlünün gülü beyaz gerdanlı güvercini de öteki aleme kanat çırpmış. Sonunda kendisi de bebekliğinde kucakta girdiği kapıdan yine kucakta çıkmış ve sır olup toprağa karışmış. Onun gidişiyle kapanan kapı yıllar yılı sessizce beklemiş. Evin camları tozlanmış, perdeleri sararmış, bahçesini yabani otlar sarmış. Ama bir gün yine menteşelerinde dönmüş yeşil boyalı kapı. Yeniden hayat dolmuş içeri, taze gülüşler doldurmuş her yeri. Bir öncekilerin gülüşlerine, neşelerine karışmış yeni gelenlerin sesleri. Kapı yine sayısız kere açılmış, kapanmış, gelip gidene. Bu
hep böyle olacak. Gelenler gidecek, gidenlerin yerine yenileri gelecek. Yeşil boyalı kapı dünyadan ahirete asırlar boyu açılıp kapanacak. Her gidenin yerini yenisi dolduracak. Her gidenin sesi o kıvrıla kıvrıla uzanan sokakta yankılanacak. Sokak taşlarında ayak izleri, tahta kapılarda gülüşleri kalacak. İnsan nihayetinde bir gecelik misafir gibi konakladığı bu handan, girdiği o yeşil boyalı kapıdan bir gün çıkacak ve yeşil boyalı bir başka tahta atın sırtında asıl yurduna varacak.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Yöneticiler çok ihtiyatlı ve uyanık olmalıdır. Onların ihmalkarlığının cezasını daima başkaları çeker. Bir ülkenin güvenliği iki şeyden ibarettir. Biri kanun, diğeri ihtiyat. Bunlar esas tedbirlerdir. Yöneticiliğin ilk alfabesi bu iki şeydir. İhtiyatlı olan yönetici ülkesini korur, düşmanlarına boyun eğdirir ve alacağı tedbirlerle onları düşmanca hareket edemeyecek hale getirir. Ülkesi için doğru kanun koyan yönetici, ülkesini düzene sokmanın ve güvenliği sağlamanın ilk adımını atmış olur.

Hazreti Peygamber'in eşlerine gelerek onun ibadetleri hakkında bilgi almak isteyen 3 kişi kendilerine anlatılanı azımsayarak, biz kim, peygamber kim, Allah onun geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamıştır demişlerdi. Sonra kendi aralarında sözleşerek bir gece boyu sürekli namaz kılmaya, diğeri sürekli oruç tutmaya, üçüncüsü de kadınlardan uzak kalarak evlenmemeye karar vermişlerdi. O arada yanlarına giren ve konuştuklarını duyan Allah Resulü, şöyle şöyle diyen sizler misiniz? Şunu iyi bilin ki, vallahi aranızda Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı en çok takva sahibi olanınız benim. Bununla birlikte bazen oruç tutar, bazen tutmam. Hem namaz kılarım, hem de uyurum. Kadınlarla evlenirim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir buyurmuştu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Ten kafes şeklindedir. Fakat ten kafesine girenlerin ve oradan çıkanların aldatışları yüzünden bu ten ruhu hırpalayan bir diken olur. Ten kafesinin esiri olan ruh, halkın kendisine karşı duyduğu hayranlıktan adeta sarhoş olduğunu görünce benliğe kapılır, kibirlenir, kendini idare edemez olur. O bilmez ki şeytan kendisi gibi binlercesini helak ırmağının sularına atmıştır. Dünya insanlarının lütuflarda bulunmaları, yaltaklanmaları hoş bir lokma gibi görünür. Lakin o lokma ateşle doludur. O lokmanın tadı, lezzeti meydandadır. Fakat içindeki ateş gizlidir. Dumanı işin sonunda ortaya çıkar.

emanelerimizi, helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken, bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken, yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken, yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.

0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.
1: İbrahim insanlara Allah'ı anlatıyor. Merhaba güzel çocuk. Masal karavanıma hoş geldin. Hazreti İbrahim'in hikayesinde daha tanımadan arayıp sevdiği Allah'ın nihayet peygamberi olmuştu İbrahim. Bir gün varlığından emin olduğu ancak kendisinden neler istediği konusunda hiçbir fikrinin olmadığı Yüce Allah'tan bir haber aldı. Hazreti Cebrail Allah'ın emriyle ona geldi ve Allah'ın onu peygamber olarak görevlendirdiğini haber verdi. Hazreti İbrahim artık bir peygamberdi. Hazreti Adem gibi, Hazreti İdris gibi, Hazreti Nuh gibi. Tanımadan önce bile arayıp sevdiği Allah'a şimdi sonsuz bir sevgiyle bağlandı. Ona Rabbim diye hitap edecek, ona ibadet edecek, yalnız ondan dileyecek.

0: edecekti. Allah'a iman kalbini o kadar doldurdu ki onun dışında hiçbir varlığa yer kalmadı. Bütün benliğiyle ona bağlandı. Hazreti İbrahim artık tek başına bir ümmetti. Yüreğinden taşan imanıyla bütün kainata meydan okuyabilirdi artık. Hazreti İbrahim anlatmaktan, şehir halkı da putlara tapmaktan hiçbir zaman vazgeçmedi. Onlar bütün hayatı dünyadan ibaret sayıyorlardı. Bu yüzden de burada rahat edebilmek için her yolu helal görüyorlardı. Hazreti İbrahim yine bir fırsatını bulmuş, insanlara tevhid inancını anlatıyordu. Soruyorum size, şu karşınızda yükselen sarayın bir mimarı olmadan kendiliğinden yükseldiğine inanır mısınız?
1: İnanmayacağımızı sen de biliyorsun,
0: dediler.
2: Peki, çevrenizde gördüğünüz dağların, derelerin, türlü meyvelerini yediğiniz ağaçların güzellik açısından bu saraydan daha düşük olduğunu söyleyebilir misiniz?
0: Mukayese bile etmez, dediler.
2: Elbette tek başına bir ağaç bile bir saraya bedeldir.
0: Hazreti İbrahim onları istediği noktaya getirmişti.
2: Bir saray mimarsız olamıyor da bu kainatın sanatkarsız olacağına nasıl inanırsınız?
0: Şüphesiz onları yaratan bir tanrı vardır. Hatta her birinin ayrı ayrı tanrıları olduğuna inanıyoruz. Putlarımız bizi o tanrılara yaklaştırıyor.
2: Burada da yanıldınız. Evrendeki bu denge ve düzen tek bir varlığa işaret ediyor. Eğer kainatta iki ilah olsaydı dengeden söz edebilir miydik? Düşünsenize, istediğini yapamazsa ilah sayılamazlar ki.
0: Herkes kendi istediğini yapsa o zaman da denge ve düzenden söz edilemez. Tartışmalar uzayıp gidiyordu. Bazen inanacak gibi oluyorlar fakat son anda vazgeçiyorlardı.
2: Biz atalarımızı böyle inanırken bulduk. Onların yolundan ayrılmayız,
0: diyerek bahanelere sığınıyorlardı. Başka bir konuşmalarında söz ahiretten açılmıştı. İnsanlar öldükten sonra dirilmeye inanmak istemiyorlardı. Ahirete inanmanın da akıllıca olmadığını iddia ediyorlardı.
2: İbrahim, sen de biliyorsun ki insanlar öldükten sonra çürüyor. Kemikleri bile ufalanıp toprağa karışıyor. Bu kemiklerin tekrar dirilteceğine bizi nasıl inandıracaksın?
0: İbrahim cevap verdi.
2: O halde ben de sana bir soru soruyorum. Sen ne iş yapıyorsun?
1: Ben demir ustasıyım.
2: Demirden bir şeyi ilk defa yaptığında mı daha zorlanıyorsun? Aynı şeyden ikinci defa yaptığında mı?
1: Elbette ikincisi daha kolaydır.
2: O halde ahiret içinde neden böyle inanmıyorsun? Allah için hiçbir yaratmanın ötekinden farkı yoktur elbette. Ama anlayasın diye söylüyorum. Hiçbir örneği yokken insanı yoktan yaratan Allah tekrar neden diriltmesin? Bunun neresi akıl dışı?
0: Kısa bir sessizlik oldu. Hazreti İbrahim'e verecek cevap bulamadılar. Sonra birisi konuşmaya devam etti.
2: Dediklerin akla yatkın ama ispatı yok. Olabilir de olmayabilir de.
1: Bugüne kadar ölen canlının tekrar dirildiğini gören var mı?
2: Yok mu?
1: Bence yok.
2: Bence çok.
1: Nasıl yani?
2: Bence bunu sen de defalarca gördün.
0: Ben mi?
2: Evet, sen.
1: Bunu nasıl anlatacaksın merak ediyorum doğrusu.
2: Uykuyu düşünsene. Her uyku küçük bir ölüm değil midir aslında? Uyuyan bir insanın ölüden tek farkı nefes alıp vermesi değil midir? Sonra tabiat. Her sene kış mevsiminde ölmüyor mu? Hiçbir ürün vermeyen toprak hükmen ölü gibi değil midir? Ama Allah her sene ölüden diriyi çıkarıyor. Sonra o canlıları tekrar öldürüyor. Bu döngü her yıl gözlerimizin önünde tekrarlanıp dururken başka nasıl bir delil ararsınız?
0: Tartışmalar uzayıp duruyordu. Hazreti İbrahim bıkmadan, usanmadan anlatıyor.
2: İnsanlar inancın kıyısına kadar geliyor, sonra geri dönüyorlardı.
0: Hazreti İbrahim umudunu yitirmeden anlatıyordu. İnanacağından umutlu olduğu kişilerin başında yeğeni Lut geliyordu. Lut diğerleri gibi günaha bulaşmamıştı henüz. Hazreti İbrahim konuştuğunda onu dikkatle dinliyordu. Başka zamanlarda da Hazreti İbrahim'i yalnız

0: görse aklına takılanları içtenlikle soruyordu. Hazreti İbrahim'in anlattıklarıyla ilgilenen bir diğer yakınıysa amcasının kızı Sare'ydi. O da Hazreti İbrahim'in düşünceleriyle yakından ilgilendiğini gizlemiyordu artık.
1: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de, Diyanet Radyo'da.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydüm. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

serinliğinde, seher vaktinin az evvelinde, Temmuz yıldızının nefesiyle sesimiz yayıldı yeryüzüne. Ve özlemle beklediğin geldiğinde, bilmediklerini artık bildiğinde,

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Diyanet radyolarımızın değerli dinleyicileri, bugün sizlerle En'am suresi 94. ayeti kerimesini işleyeceğiz. Bu ayetin hikmetlerini öğrenmeye çalışacağız inşallah. Cenab-ı Hak En'am suresi 94. ayetinde,

0: Rabbinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ ف۪يكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. Sadakallahul azim. Andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geleceksiniz. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ. Sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geleceksiniz. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. Ve dünyada size verdiğimiz şeyleri arkanızda bırakacaksınız. وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ ف۪يكُمْ شُرَكَاءَ. Hakkınızda, yaratılışınızda ortaklarımız sandığınız şefaatçilerinizi de yanınızda görmeyeceğiz. لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. Andolsun aranız açılmış, o ilah, tanrı sandığınız şeyler sizi yapayalnız bırakıp gitmiştir. Aziz kardeşlerim, inkarcıların ahirette mutlak güç ve hakimiyet sahibi olan Allah karşısındaki yalnızlık ve çaresizliklerinin anlatıldığı bu ayete göre onların dünyadaki akraba ve dostları kendilerini şımartıp azgınlaştıran mal ve mülkler, makam ve mevkiler, Allah'tan başka tapmış oldukları şeyler Allah karşısında onlara zerre kadar fayda sağlamayacak, yardımını umdukları şeyler kaybolup gidecektir. Değerli dinleyenler, bir düşünün. Bir insan ömrü boyunca mal toplamış, evler, arsalar, arabalar, türlü türlü dünyalıklar edinmiş. Bankalarda yüklü hesapları var. Çevresinde kendisine saygı duyan insanlar, makamında önünde eğilenler olmuş. Bir gün ölüm meleği kapısını çaldığında bütün bu imkanların hiçbirini yanında bulamıyor, yanında götüremiyor. Kıymetli dostlar, bu ayetin edebi dokusuna da bir dikkat edelim. Cenab-ı Hak ilk yaratılış ile ahiret dönüşü arasında ince bir bağ kuruyor. Nasıl ki bir bebek dünyaya gelirken çıplak, güçsüz ve yalnızdır, insan kıyamet gününde de aynı çıplaklık, aynı yalnızlık içinde Rabbinin huzurunda duracaktır. İnsan dünyada kendisine emanet edilen malları ve makamı ebedi zannederek kibirlenir. Fakat ahirette bu emanetlerin tümü kendisinden alınır, sahibine geri döner. Çünkü asıl malik sadece Allah'tır. İnsanların dünya hayatındayken kendisine şefaatçi zannettikleri bir takım kendince yücelttiği putları, bir takım kendisinden medet umduğu, şefaat beklediği liderler, makamlar aslında birer hayaldir. O gün hayaller dağılır, çıplak hakikatle insan baş başa kalır. Ayet-i Kerime'nin ilk yaratılış hatırlatması insanın fıtratını uyandıran bir tokat gibidir. İnsan dünyaya nasıl yapayalnız geldiyse o gün de yalnız dönecektir. Yanında tek dostu salih amelleri ve bu amellerin kaydedildiği amel defteridir. Aziz kardeşlerim, ayetin sonundaki aranız açılmış, sizin sandığınız şeyler sizi bırakıp gitmiştir ifadesi var. Yani لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ ifadesi. artık aranız açılmış, sizin sandığınız şeyler sizi bırakıp gitmiştir. Ve dalle anküm ifadesi. Bu insanın dünyada bağlandığı her şeyin aslında bir gölge olduğunu gösterir. Gün batınca gölgeler kaybolur, geriye sadece hakikat kalır. İşte bu yüzden alimler der ki, kabir kulun dünyada sevdiği şeylerden ayrıldığı, amelinin dışında hiçbir şeyin yanında kalmadığı ilk menzildir. Değerli kardeşlerim, bu ayet bize bir hakikati hatırlatır. İnsanın dünyadaki imtihanı aslında ebedi yalnızlığa hazırlıktan ibarettir. İnsanın dünyadaki imtihanı aslında ebedi yalnızlığa hazırlıktan ibarettir. Kim ki Allah'a imanla, salih amellerle donanır, onun yalnızlığı aslında yalnızlık değildir. Çünkü Allah dostlarını asla yalnız bırakmaz. Değerli dinleyenler, gelin bu ayetin ışığında kendimize şu soruyu soralım. Ben Rabbimin huzuruna hangi yüzle gideceğim? Yanımda amel defterimden başka ne götüreceğim? Sorumuz bu olsun. Unutmayalım. O gün malın, evladın, makamın değil, sadece imanımızın ve güzel amellerimizin gölgesi yanımızda olacak. Rabbim o büyük günde bizleri yalnız ve sahipsiz bırakmasın. İmanımızı ve amellerimizi o ebedi yolculukta ve ebedi alemde bize yoldaş kılsın. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Ayetlerin hikmetleri. Hazırlayan ve sunan Kadir Dinç.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz. Dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz.

Muaz bin Cebel anlatıyor. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki artık gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Efendimiz çıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak bile dedi deyince, Resulullah, bu namazı gece karanlığında kılın. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmamıştı buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Bana tarif et, sonsuz mutluluk nedir? İnsanlar arasında sonsuz mutlu kimdir? Yediğinden yediren, hem dünyanın mutluluğunu derer, hem öbür dünyada da mutluluğa erer.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler, artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

olur, yaprağı düşer güllerin. Bu can tenevinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi

Selamun aleyküm. Ben Nizip'ten Eren Kaya. Sensin ismi baki olan, sensin dillerde okunan, senin aşkına dokunan, kendini bilmez Allah'ım. İlahisini annem, babam ve Şeyma ablam için istiyorum.

Hayırlı akşamlar Diyanet Radyo. Ben Ankara'dan Hazal. Eşref Ziya Söyle İstanbul isimli eserini tüm ailem için istiyorum. Herkese iyi dinlemeler.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamun aleyküm. Hayırlı yayınlar diliyorum sevgili Diyanet Radyo çalışanları. Programınıza Antalya'dan katılıyorum. Sıradaki ilahiyi çok sevgili eşim Şükran'a hediye ediyorum. Kolaylıklar diliyorum.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: İyi akşamlar dinleyiciler. Ben Ankara'dan Ayfer. Bugün torunlarım ve çocuklarımla birlikte Diyanet Radyo'yu dinliyoruz. Ağlar Yakup ağlar Yusuf'um diye ilahisini çocuklarım için istiyorum. Hayırlı yayınlar.

Selamünaleyküm. Sivas'tan selamlar. Ben Merve. Kızım Ebrar anneannesi Nuray için sordum. Sarı çiçeği ilahisini rica ediyor. Bütün Diyanet Radyo dinleyicilerine ve eşim İsmail'e selamlarla. İyi yayınlar.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: kafama takılanlar. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.
1: Kıymetli hocam, bazı çevrelerde Hazreti İsa başta olmak üzere tarihi şahsiyetlerin varlıkları tartışmaya açılıyor. Buna bağlı olarak Hazreti Muhammed yaşayan bir kişilik miydi sorusunu gündeme getiriyorlar. Acaba bu tür tartışmalar din karşıtlarının bir yöntemi mi? Yani dini getiren ve öğreten şahsiyet üzerinde şüphe oluşturarak tümüyle dini şaibeli hale getirmeyi mi hedefliyorlar?

0: Normal şartlarda dönüp bakılacak ve cevaplanacak bir soru değil bu. Provokasyon kokuyor. Aklı başında bir bilim adamı ve tarihçi böyle bir soruya değer bile vermez. Çünkü soru sorunlu. İslam'ın en büyük rakibi olan Yahudi, Hristiyan ve Mecusiler bile böyle bir soru sormamışlar. Ama yeni yetme ateistler, gençleri ve bilgi yoksunu kişileri aldatmak için bu tür yöntemler kullanıyorlar. Özellikle dini doğru öğrenmemeyi ve din hakkında cahilliği aydın olmak zanneden bazı kafaların böyle temelsiz, gereksiz ve geçersiz sorulara sarılmalarına alıştık artık. Sorularında samimi olsalar başımızın üstünde yerleri var.
1: Hocam konuya gelsek.
0: Evet, gelelim konuya. Öncelikle ortaokul ve lise düzeyinde bir tarih bilgisine sahip kişi böyle bir soru sormaz. O düzeyde tarihi bilenler en azından Anadolu tarihini bilirler. Anadolu'ya kimlerin yerleştiği, hangi savaşların yapıldığı, kimlerin gelip geçtiği tarihte bellidir. Müslümanların Anadolu topraklarına ulaşması, Hazreti Peygamber'in vefatından 7 yıl sonra, 2. Halife Hazreti Ömer zamanındadır. Diyarbakır, Urfa ve Gaziantep 639'da fethedildiler. Bu tarihlerde Müslümanlar, eskiden Cezire denilen Fırat ve Dicle arası ile Toroslara kadar Şam bölgesini fethetmişler. Hazreti Peygamber'in vefatının üzerinden 40 yıl geçmeden, onun vahiy katiplerinden olan ilk Emevi halifesi Muaviye zamanında İstanbul'u kuşatmışlardı. Hazreti Peygamber'in Medine'ye hicrette evinde misafir olduğu Hazreti Eyüp el-Ensari, o kuşatmaya katılmış, şehit düşmüş, İstanbul surlarına yakın bir bölgeye defnedilmiştir. Bugün o bölgenin adı Eyüp Sultan şeklinde bu sahabinin adıyla anılmaktadır.
1: Fakat söyledikleriniz sadece Anadolu ile alakalı.
0: Efendim, başkaları da var. Yine Hazreti Peygamber'in vefatından 10 yıl geçmeden İran ve Mısır'ın tamamı Müslümanların eline geçmiştir. Dönemin iki güçlü rakip devletlerinden biri olan İran, Müslümanlar tarafından tarihten silinmiş, ikincisi olan Bizans, önemli ölçüde toprak kaybetmiş, Anadolu içlerine kadar çekilmeye mecbur bırakılmıştır. Tarih kitaplarının bu olaydan bahsetmediğini kimse söyleyemez.
1: Kıymetli hocam, biz Hazreti Peygamber'i soruyoruz, siz bize sonraki gelişmeleri anlatıyorsunuz.
0: Tarih sürekliliktir. Yani birbirini takip eden olgu ve olaylar zinciridir. İlk insan Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın yaratılmasına insanlık tarihinin sıfır noktası diyebiliriz. Onlardan sonra gelenlerin mutlaka bir öncesi ve öncüleri vardır. İslam tarihinde her şey Hazreti Ömer'le başlamıştır diyemeyiz. Çünkü onun öncesinde Hazreti Ebubekir ve birçok sahabi bulunmaktadır. Öte yandan eğer Hazreti Ömer'le başlatsak, bu takdirde İslamiyet'in ona nispet edilmesi gerekmez mi?
1: Hocam öyle bir şey söylenemez zaten.
0: Öyleyse Hazreti Ömer'in bir öncesi vardı. Onun zamanındaki fetihlerin başlangıç noktası, Mekke'de peygamberliğini ilan eden, ardından Mekke'ye hicret ederek orada yaşamış olan ve getirdiği İslam'ı hem bildiren hem de uygulayan Hazreti Muhammed Mustafa'ydı. Hazreti Ömer ve diğerleri onun sohbetine yetişmiş dostlarıydı. Öyleyse İslam, Hazreti Muhammed ile başlamış ve peygamber olarak onun adına devam etmiştir. Kur'an'daki şu ifade, Hazreti Peygamber'in konumunu çok iyi bildirmektedir. De ki, ben sizin gibi bir insanım. Şu var ki, ilahınızın tek bir ilah olduğu bana vahyolunuyor. Demek ki onun üstünde ve onu peygamber olarak görevlendiren Yüce Allah var.
1: Peki, bu ilk Müslümanların bütün dertleri fethetmek ve toprak ele geçirmek miydi?
0: Kesinlikle hayır. Müslümanların önceliği, İslam'ı özgürce ve özgünce yaşamak, buna tehdit oluşturanlara karşı tedbir almak ve meşru müdafaada bulunmaktır. Söz gelimi Bizans cihetinden Müslümanlara yönelik ilk tehdit Hazreti Peygamber zamanında gelmiştir. Buna karşılık Hazreti Peygamber tedbir almış, hayatının son zamanlarında Arap Yarımadası'nda oluşturulabilecek 30 bin kişilik en büyük orduyu oluşturmuş ve sefere çıkmıştır. Tebük bölgesine yapılan bu seferde savaş olmamış ve Müslümanlar Medine'ye geri dönmüştür. Eğer Hazreti Peygamber'in bütün derdi savaşmak olsaydı, böyle bir ordu toplamışken mutlaka savaşa girerdi, etrafı yakar yıkardı. En yakın dostları olan sahabesi de aynen onun gibi davranmış yani savaşmayı mutlak amaç olarak görmemişlerdir. Savaşta da insani değerler hep ön planda tutulmuştur. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve hangi dinden olursa olsun din görevlileri dokunulmaz sayılmış, savaşmayan insanlara ve yaşam gereksinimi olan yiyecek ve ürünlerine zarar vermeme ilkesi benimsenmiştir.
1: Hazreti Peygamber'in böyle bir seferi varsa neden Müslümanlardan başkası bahsetmez?
0: Çünkü Hazreti Peygamber'in diplomatik mektuplaşma dışında büyük devletlerle doğrudan bir teması olmamıştır. Mute Savaşı Bizans'a bağlı devletçiklerle olmuş, Tebük seferinde ise Bizans tarafı gelmediği için savaş olmamıştır. Tarihçiler daha çok savaş veya başka olaylarla büyük toplumsal ve coğrafi değişmeleri kayda geçirdiklerinden, herhangi bir devletin otoritesi altında olmayan Arap Yarımadası'nda cereyan eden ve dünya tarihinde büyük ölçekli bir değişikliğe neden olmamış olayları kayda geçirmeleri beklenmezdi. Ancak daha Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer zamanından itibaren gelişmeler Arap Yarımadası'nın dışına taşmış ve büyük devletlerin sınırlarını yeniden belirleyen bir boyuta ulaşmıştır. Bu olaylar Hazreti Peygamber'in yaşadığı dönemden çok uzak değil. 5-6 yıl sonra cereyan etmiştir. Nitekim anılan olayların yaşandığı tarihe yakın kaynaklar bunlara yer vermektedir. Günümüz dünya tarihini yazanlar da bu gelişmelerden bahsetmektedirler.
1: Bu durumda böylesi gereksiz ve temelsiz sorular neden sorulur?
0: Batıda ortaya çıkan deist ve ateist din karşıtı akımlar, kendilerine alan açmak ve konumlarını güçlendirmek için dinler hakkında şüphe oluşturacak bir takım faraziyetler üretmektedirler. Bu tür faraziyetler sadece Hazreti Muhammed değil, Hazreti İsa hakkında ortaya atılmıştır. Madem Hazreti İsa gibi önemli bir şahsiyet varsa, neden Roma ve Bizans kaynakları bahsetmiyor diye bir tartışma başlatmışlardır. Bunların söylemlerinin insana ve sosyal yapıyı dikkate almaksızın doğrudan kuşku oluşturmaya yönelik olduğu çok açıktır. Doğrudur, Hazreti İsa büyük bir adamdır çünkü bir peygamberdir. Ancak o dönemdeki Roma'nın coğrafi büyüklüğü düşünüldüğünde, Kudüs bölgesinde dar çerçeveli ve Yahudiler sayesinde kısa zamanda adeta boğulmuş bir hareketin o dönemin tarih kitaplarına girmesi zaten beklenmezdi. Ne zaman ki Hazreti İsa'nın öğretisini takip eden Hristiyanlar büyük kitlesel başarılar elde ettiler, hatta Bizans'ı dize getirip Hristiyanlaştırdılar, tarihçiler onlardan bahsetmeye başladı.
1: Hazreti Peygamber'in durumu nedir?
0: Hazreti Peygamber, Hazreti İsa'dan farklı olarak hayatında önemli sosyal ve askeri başarılara imza atmış ve Arap Yarımadası'nın neredeyse tamamı onun liderliğini kabul etmişti. Az önce de zikredildiği gibi, vefatından 10 yıl geçmeden kurduğu devlet eliyle İran İmparatorluğunu tarih sahnesinden silmiş, Bizans ise Anadolu ve Balkanlarla sınırlı bir imparatorluğa dönüşmüştü. Bütün bunlar Hazreti Peygamber'in yaşadığının en önemli kanıtlarıdır. Daha da önemlisi, Hazreti Peygamber'in getirdiği Kur'an, vahiy katiplerinin yazdığı belgeler de göz önünde bulundurularak, ilk halife Hazreti Ebu Bekir döneminde toplanıp kitap haline getirilmiş, Hazreti Osman döneminde çoğaltılarak başkent Medine dışında birçok coğrafyaya gönderilmiştir. Bugün hala mevcut olan Hazreti Peygamber'in yaşadığı döneme yakın Kur'an nüshalarının varlığı, sahabeden itibaren söylediği sözlerin kayda geçirilmesi ve onun şahsiyetini konu edinen ilk yüzyıla ait eserlerin elimizde bulunması yine önemli yazılı kaynaklardır. Biraz tarih bilgisi ve kütüphane tecrübesi olan bir kişi bunları bilir ve anlar. Son olarak Hazreti Peygamber'in kıymetini düşürmek için o dönemin bazı tarihçilerinin ve muhalif din mensuplarının bu tür gelişmeleri belli bir süreliğine göz ardı etmeleri de söz konusudur. Ancak büyük gelişmeler ve Müslümanların fetihleriyle büyük başarılar elde etmeleri bu göz ardı etmeyi daha fazla sürdürme imkanı vermemiştir. Nitekim Hazreti Peygamber'den 50 yıl sonra Suriye'de yaşamış olan Hristiyan kilise babası Yuhanna ed-Dimeşki, bizzat Hazreti Muhammed Mustafa'nın ismini vererek bir eleştiri kitabı yazmıştır. Hristiyan bakış açısıyla yazdığı kitap her ne kadar onu eleştirse de yaşadığını ve başarısını kabul etmektedir.
2: Kafama takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor.

0: dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da. Günün Duası.
1: Zekeriya Aleyhisselam'ın çocuğu olmayınca Allah'a şöyle niyaz etti. Ey Rabbim! Bana katından temiz bir soy ihsan eyle. Şüphesiz sen duayı işitensin. Rabbim, beni yalnız başıma bırakma. Bana bir çocuk ver. Sen varislerin en hayırlısısın. Yüce Allah, Zekeriya Aleyhisselam'ın duasını kabul eder ve kendisine ilerleyen yaşına rağmen Hazreti Yahya'yı ihsan eder.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

0: Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Efendim, sizlerle birlikte bugün Yalova'ya doğru yola çıkıyoruz. Yalova'da bizi Hersekzade Ahmet Paşa Camii Şerifi ve Türbesi beklemekte. Kıymetli dostlar, İzmit Körfezi kıyısında Karamürsel ile Yalova arasında bulunan ve aslında küçük bir külliyeye ait olan Camii Şerif, Osmanlı Sultanlarından 2. Bayezid ve yine Osmanlı Sultanlarından 1. Selim devri Vezir-i Azamlarından Hersekezade Ahmet Paşa tarafından yaptırılmış. Merhum Evliya Çelebi Hazretleri Şaban-ı Şerif ayının 1058 yılına denk geldiği süre içerisinde uğramış olduğu Hersek kasabasında Ahmet Paşa'nın gaza malıyla 700 hanelik bir yerleşim yeri olarak kurulduğunu bildirmekte bizlere. Efendim, Cami-i Şerif 12 Zilhicce 1179 yılında İstanbul'a büyük zarar veren şiddetli depremde harap olmuş. Kubbesi, minaresi ve son cemaat yeri yıkılmış. Bu felaketten 8 yıl sonra Kemankeş İsmail Ağa tarafından yapının tamir edildiği Hicri 1187 tarihli kitabesinde mevcut. Bu sırada bazı kısımlar 18. yüzyılda hakim olan üsluba göre tamamlanmış. Hersekzade Ahmet Paşa Camii Şerifi 1965 yılına kadar bir harabe haline gelmiş efendim. Vakıflar İdaresi bu tarihte eserin kurtarılması çalışmalarıyla birlikte mimar Cahide Tamer'i görevlendirmiş ve böylece Camii Şerif ilk şekline kavuşmasa da yeniden içinde ibadet ve tatile meşgul olunabilecek hale getirilmiş. Hersekzade Camii Şerifi dıştan 16'ya 16 metre ölçüsünde kare planlı kesme taştan yapılmış bir yapı. Evvelce girişinde 4 sütunlu ve 3 bölümlü bir son cemaat yeri olduğu, beden duvarında kalan bir kemer başlangıcından anlaşılıyor. Kıymetli dostlar, mermerden olan mihrap ve minber ilk yapıdan kalmış orijinal unsurlar olarak karşımızda duruyor. Mihrap nişinin iki yanı zarif sütunçelerle yumuşatılmış ve kavsarası mukarnaslı şekilde dizayn edilmiş. Kavsaranın iki yanında birer küçük rozet bulunan mihrap, üstte 5 tomurcukla taçlanmış ve oldukça sade durumda. Minber de yine mermerden çok sade olarak yapılmış. Cami-i Şerif'in binası gibi kesme taştan olan minaresi, bodur gövdesi ve kavisli profili şerefe çıkmasıyla 1773 tamirinde inşa edilmiş. Evliya Çelebi Hazretleri'nin bu külliyeye ait olduğunu bildirdiği mektep, medrese ve hanlardan hiçbirinden maalesef iz yok. İmaret bugün temel seviyesine kadar yıkılmış durumda. Hamamsa ayakta olup harap durumda. Kıymetli dostlar, Hersekzade Camii Şerifi'nin sağ tarafında yerden oldukça yüksek bir set halinde kesme taştan yapılan türbe, alışılmamış biçimde bir namazgah sofasını andırmakta. 9 basamak merdivenle çıkılan bu setin üstü mermer bir korkulukla çevrili ve kemeri klasik üslupla işlenmiş yine mermerden bir kapı sövesi var. Efendim, tahminlerimize göre bazı kısımlarının eksik olduğu anlaşılan bu açık kabir yerinin eğer aslında üstü kapalı değilse bu kadar yüksek bir kapı çerçevesine gerek olmadığı belli ortada. Bu türbeye 1179 yılında Cami-i Şerif'in yıkılmasından önce yaklaşık 50 santime 40 santim ölçüsünde bir mermer levhaya işlenmiş, yine Hicri 1155 tarihli 10 mısralık bir kitabı konulduğu ve bunun 1187 tarihli tamir sırasında Cami-i Şerif'in giriş cephesinde kapı üstüne ve kapı lentosuyla İsmail Ağa'nın ihva kitabesi arasına yerleştirilmiş olduğu görülmekte. Bu da sofa türbenin önemli bir değişiklik geçirdiğine delil sayılabilir. Kıymetli dostlar, Ahmet Paşa'nın kabir taşı kırılmışsa da çimentolanarak yerine tekrar konulmuş. Cami-i Şerif'in yanında birkaç mezardan oluşan küçük bir hazire de mevcut. Eskilerin ifadesiyle hamuşan derler efendim. Burada bekleyenler sanki bize Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ifade ettiği gibi, biz gittik siz de gelicilerdensiniz diye bize bu şekilde ikazda bulunmakta. Allah-u Teala hakikatli bir şekilde inşa edilmiş bu yapıda hakikatli müminler olarak ibadet ve taat ile meşgul olan müminlerin sayısını arttırsın. Hepinizi buradan, çok güzide bir şehrimiz olan Yalova'dan, Hersekzade Ahmet Paşa Camii Şerifi ve Türbesi'nden Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum efendim. Hoşçakalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Hüsnü Hal. Kıvrıla kıvrıla uzanan bir sokak. Sokakta sıra sıra evler. Kimi kocaman açılmış bir ağız, kimi ince bir burun, kimi de gömleğine sığamamış bir göbek gibi duran cumbalı evler. Çeşit çeşit boyanmış, rengarenkler. Zamanın uğrayıp geçtiği, içinde ne varsa eskittiği, kullanılamaz hale getirdiği bir sokak değil. Anılarla işlenmiş, neşe ve mutlulukla süslenmiş bir sokak. Zaman bu sokaktaki cumbalı evlerin kafesli pencerelerine, çamaşır iplerine, tahta kapılarına ve sokak taşlarına dört elle sarılmış. Her köşesinde bakıldığında beliren, dokunulduğunda hissedilen izler bırakmış. Suyun damlaya damlaya oyduğu ve kayganlaştırdığı bir sokak taşı gibi. Sokak taşları, birbirinden farklı irili ufaklı sokak taşları. Her biri aynı yolun aynı derecede önemli bir parçası. Taşlar aynı yola uzanmışlar ve yıllardır bir arada koyun koyuna yatıyorlar. Tıpkı o sokakta oturan insanlar gibi. O insanlar da o sokaktaki taşlar gibi, her biri birbirinden farklı ama hepsi bir arada aynı iklimde yaşıyor, aynı kilimi dokuyorlar. Aynı kilimde kırmızı, mavi ve yeşil renkler. Aynı kilimde bereket, hayat ağacı, su yolu ve kuş şeklinde motifler. Hepsi bir yerde, el ele ve iç içeler. Sokakta ahşaptan yapılmış türlü oyuncaklar ve sokaklara açılan meşe ağacından yapılmış tahta kapılar. Tahta kapılar menteşelerinde gıcırdayarak dönecek ve sabaha kadar uyuttukları çocukları sokağa salacaklar. Çocuklar gülecek, eğlenecek, koşup oynayacak ve mutlu olacaklar. Az şey mi bunlar? Eski zaman masallarının fısıldaştığı o eski sokaklar ve boyası dökülmüş ahşap kapılar birçok nesli ağırlamış ve uğurlamışlar. Hala yeni misafirlerini bekliyorlar. Kapılar dizleri ağrıyan bir ihtiyar gibi sızlanıyor ve artık daha yüksek sesle gıcırdıyorlar. Kapılar. Kimine açıldılar, kimine kapandılar. Kimini içeri buyur ettiler, kimine yüz çevirdiler. Kapılar. Evin sırdaşı, ailenin bekçisi, geleni karşılayan, gideni uğurlayan, cansız tahtadan uşaklar. Kapılar, heyecanla, neşeyle, telaşla, aceleyle açıldılar. Ayrılıkla, hüzünle, kederle ağır ağır kapandılar. Yeşeren hayatı da onlar buyur etti içeri, solup giden canları da onlar çıkardı dışarı. Yamru yumru taşların ayaklar altında çiğnene çiğnene düzleştiği o sokaktaki yeşil boyalı tahta kapı da öyle. Bir gün saman sarısı saçları olan bir çocuk için açılmış sonuna kadar. Onun tahta beşikte sallanışının sesini duymuş, yürüyüşüne, büyüyüşüne,

düşüne, gülüşüne tanık olmuş uzun yıllar. Gün gelmiş yeşil boyalı tahta kapı yine neşeyle açılmış ardına kadar. Sarı saçlı delikanlı bir beyaz gerdanlıyla uçarcasına neşeyle girmiş kapıdan. Yıllar yıllar geçmiş, kahkahalar yükselmiş kapının ardından. Gün gelmiş delikanlı ihtiyarlamış, sarı saçları beyazlamış, dizleri bedenini taşıyamaz olmuş. Gönlünün gülü beyaz gerdanlı güvercini de öteki aleme kanat çırpmış. Sonunda kendisi de bebekliğinde kucakta girdiği kapıdan yine kucakta çıkmış ve sır olup toprağa karışmış. Onun gidişiyle kapanan kapı yıllar yılı sessizce beklemiş. Evin camları tozlanmış, perdeleri sararmış, bahçesini yabani otlar sarmış. Ama bir gün yine menteşelerinde dönmüş yeşil boyalı kapı. Yeniden hayat dolmuş içeri, taze gülüşler doldurmuş her yeri. Bir öncekilerin gülüşlerine, neşelerine karışmış yeni gelenlerin sesleri. Kapı yine sayısız kere açılmış, kapanmış gelip gidene. Bu hep böyle olacak. Gelenler gidecek, gidenlerin yerine yenileri gelecek. Yeşil boyalı kapı dünyadan ahirete asırlar boyu açılıp kapanacak. Her gidenin yerine yenisi dolduracak. Her gidenin sesi o kıvrıla kıvrıla uzanan sokakta yankılanacak. Sokak taşlarında ayak izleri, tahta kapılarda gülüşleri kalacak. İnsan nihayetinde bir gecelik misafir gibi konakladığı bu handan, girdiği o yeşil boyalı kapıdan bir gün çıkacak ve yeşil boyalı bir başka tahta atın sırtında asıl yurduna varacak.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuruyla tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle.
Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Aşkım sana bir muamma, çöz çözebildiğim kadar. Aşkım sana bir muamma, çöz

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Bilgi, karanlık gecelerin aydınlatıcısı olan kandile benzer. Bilgi, sana aydınlık veren bir ışıktır. Akıl yüceltir, bilgi büyütür. İnsan her ikisi sayesinde saygı görür.

Yağmurlar serpilirken, yıldızlar seyrederken, rüzgarlar savrulurken, Diyanet Radyo, mehtaba ay vururken, sabaha gün doğarken ve siz bizi dinlerken, Diyanet Radyo, Diyanet Radyo, Diyanet Radyo, biz de sizi dinliyoruz.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

mana denizinden feyiz suyu alabilecek bir hale gelinceye kadar hoş ve olgun dostlardan gelen parıltı gereklidir. Gerçek feyze kavuşuncaya kadar sakın dostlardan ayrılma. Katre ince oluncaya kadar sedefi bırakma. Gözün, aklın, kulağın arınsın istiyorsan, gözünü kapayan, aklını örten, kulağını tıkayan tamah perdelerini yırt. Aynada tamah olsaydı, iki yüzlülükte bize benzerdi. Eğer terazide tamah olsaydı, tarttığı şeylerde gözü kalırdı. O zaman onların gerçek halini nasıl olur da olduğu gibi dosdoğru söylerdi. Tamahı olan

kişinin gönlü ve gözü nasıl olur da aydınlık olur? Onun gözünde mevki, altın tamahı gözde biten kıl gibi olur da ona hakikati göstermez. Ancak hak aşkıyla gönlü dolmuş, mest olmuş kişiler başkadır. Onlara defineler, hazineler versen hürriyetlerini satmazlar. Ama hırsından kendisinden geçmiş olan kişi yüzlerce hikaye dinler de yine kulağına bir söz girmez.''

Hayat bu. Hayat bu. Bazen güneşli, bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla. Hayat bu. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Dua etmek için elbette özel bir zaman dilimi yoktur. Mümin günün her saati, senenin her günü dua edebilir. Halini, durumunu Rabbine içten, gönülden, yürekten geldiği şekilde dile getirebilir. Ancak Cenab-ı Allah ayeti kerimede takva sahibi insanların özelliklerini sayarken Ali İmran suresinde o insanların özellikleri arasında şu ifadeye de yer veriyor. Vel müstağfirine bil eshar. Takva sahibi insanlar sahur vakti, seher vakti istiğfar eden, Rabbine yalvaran, yakaran insanlardır diye o zaman diliminde yalvarmayı, yakarmayı bir takva alameti olarak gösteriyor. Teheccüd ibadetine peygamberimizin kalktığı, Ramazan'da sahur yapmak üzere ayakta olduğumuz vakte işaret ediyor bu zaman dilimi. Peygamber Efendimizin sahurda bereket vardır hadisi şerifini de biliriz. Peygamber Efendimizin bu hatırlatması sadece yemek ve gıda açısından bir berekete vurgu yapmıyor aslında. Zira Peygamberimizin sahuruna baktığımızda Allah Resulü kalkar, az da olsa bir şeyler yer, ardından namaz kılar, Kur'an-ı Kerim okur ve bolca dua edip istiğfarda bulunurmuş. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o sahur vaktine, o seher vaktine bereketi yaptığı ibadetle katarmış aslında. Namazıyla katarmış, okuduğu

0: Kur'an-ı Kerim'le katarmış ve yaptığı dua ile katarmış. Anlıyoruz ki evet, seher vaktinde istiğfar etmek, dua etmek, gecenin son zaman diliminde ayakta olmak, kaim olmak ve Rabbimize yakınlaşmak dualarımızın kabul olacağına dair özel bir zaman dilimidir. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadisi şeriflerinde gecede öyle bir saat vardır ki Allah'tan dünya ve ahiretle alakalı ne hayır talep ederseniz ve o zaman dilimine denk gelirse Allah o istenilen şeyi mutlaka verir diyor. Ve o zaman diliminin istisnasız her gecede olduğunu dikkatimize sunuyor. Ve yine bu bağlamda Allah Resulü'nün bir başka hadisi şeriflerinde Peygamberimiz buyuruyorlar ki her gece Rabbimiz gecenin son üçte biri kalınca işte bu seher vaktinde en yakın semaya iner ve kim bana dua ediyor ona icabet edeyim, kim benden bir şey istiyor ona vereyim, kim bana istiğfar ediyor ona mağfiret edeyim buyurur diyerek o zaman dilimine ve gecenin son vaktinde o seher vaktinde yapılacak duaların kabul olacağına dikkatimizi çekiyor. Kıymetli kardeşlerim, bu günün farklı zaman ve dilimlerinde yaptığımız duaların kabul olmayacağı sadece bu zaman dua edeceğimiz anlamına gelmiyor elbette. Ama dua için belli zamanları daha iyi değerlendirmemiz noktasında bize bir fırsat anını ve zamanını gösteriyor. Gecenin son vakti dikkatimize sunulduğu gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerine baktığımızda cuma geceleri yani perşembeyi cumaya bağlayan gecelerin de duaların kabul olunacağı bir zaman dilimi olduğunu öğreniyoruz. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerine baktığımızda Allah Resulü Şaban ayının yarısı olduğunda Cenab-ı Allah dünya semasına iner ve çok affedersiniz Kelp kabilesinin koyunlarının tüylerinin sayısından çok kimsenin günahını bağışlar diyerek kesretten kinaye denilen çok sayıda insanın o gece yaptıkları dua, yalvarış ve yakarış neticesinde bağışlanacağına dikkatimizi çekiyor. Bizim geleneğimizde Berat gecesi diye bildiğimiz Şaban ayının 15. gecesinde yapılan dualara dikkatimizi çekiyor Allah Resulü. Ve yine Peygamber Efendimiz'den bir başka zaman dilimini öğreniyoruz. Allah Resulü Arefe günü yapılacak duaların kabul olacağını ve duaların en hayırlısı Arefe günü yapılan duadır diyerek dikkatimizi o zamana yine çekmiş oluyor. Hac eden insanların bayramın bir gün öncesi olan o Arefe gününde bayramın gelişini haber veren o günde Arafat'ta dua ettiklerini ve vakfeye durduklarını biliyoruz. Ve yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Recep ayının ilk cuma gecesi yani bizim geleneğimizde Regaib gecesi olarak bilinen o Recep ayının ilk cuma gecesinde yapılan duaların kabul olacağına yine dikkatimizi çektiğini de bu vesileyle hatırlatmış olalım. Kıymetli kardeşlerim, her an, her zaman, her durumda dua edebiliriz. El açabiliriz, halimizi Rabbimize arz edebiliriz, taleplerimizi dile getirebiliriz. Ama gerek ayeti kerimede, gerek Peygamber Efendimizin hadislerinde işaret edilen bu zaman dilimlerinden nasiplenmek şüphesiz bizim adımıza önemli bir kazanç olacaktır. Rabbim dualarımızı kabul eylesin.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt. Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya.

canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Bendeniz Mustafa Mirza. Kitap Ayracı'nın bugünkü yol arkadaşı, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları arasında yerini alan ve Ayşe Şeker Kılıç'ın kaleme aldığı Çeşni isimli eser. Neva teyze tombik elleriyle poğaçalara şekil veriyor, mehtap da üstlerine yumurtalarını sürüyordu. Bütün stüdyoyu mayalı hamur kokusu sarmıştı. Bu koku Nilüfer'i çocukluğuna götürdü. İlk defa mayalı hamur kokusunu duyduğu o eğlenceli güne. Okullar kapanmış, yaz tatili başlamıştı. Yurttaki bütün çocuklar otobüslerle pikniğe götürülmüştü. Yolda biraz ilerledikten sonra otobüsün içini mis gibi poğaça kokusu sarmıştı. Önce kokunun nereden geldiğini anlayamamışlardı. Yanlarında poğaça yoktu. Sonra Ayla'nın annesi yol kenarındaki kocaman silindir şeklindeki yüksek yapıları gösterdi. Bu yapılar maya fabrikasının silolarıymış. İçleri hamurun kabarmasını sağlayan maya ile doluymuş, koku da oradan geliyormuş. O kadar güzel kokuyordu ki otobüsteki bütün çocukların karnını acıktırmıştı. Nilüfer şimdi her poğaça kokusu duyduğunda işte o günü hatırlıyordu. Koku hafızası ilginç bir şeydi. Mandalina kokusu da Nilüfer'e hep okuldaki bir anısını hatırlatırdı. Ne zaman mandalina soysa, ellerine bu meyvenin kokusu bulaşsa, bir arkadaşının kendisiyle mandalina paylaştığı, çöp kutusunun önünde yarım kilo mandalina soyup yedikleri gün gelirdi gözlerinin önüne. Yıllar sonra üniversitede bir hocası anlatınca kavramıştı durumu. Gerçekten de kokunun hafızayla özel bir ilişkisi varmış. Diğer duyularımız daha uzun bir yoldan beyne giderken koku duyumuz direkt limbik sistemle, yani beynin duygusal merkeziyle bağlantılıymış. Bu doğrudan bağlantı sayesinde kokular duygusal tepkilerimizi ve hafızamızı daha hızlı tetikleyebiliyormuş. Yıllar geçse bile bazı kokuların bizi geçmişe götürebilmesi de bundanmış. Bir parfüm ya da yemek kokusu, yağmur sonrası toprak kokusu, yeni kesilmiş ot kokusu, fırından taze çıkmış ekmek kokusu, hepsi birer anıyı canlandırabiliyormuş. Birçok memeli hayvan annesini kokusundan tanıyormuş. Polis köpeklerinin suçluları kokusundan yakalayabilmesi de bu durumdan ötürüymüş. Koku duyusunun hafızadan en son silinmesine rağmen aslında en çabuk yorulan duyumuz oluşu da birbirini tamamlayan iki özellik olmasından kaynaklanıyormuş. Kıymetli dinleyenler, okuduğum bu satırlar Ayşe Şeker Kılıç'ın kaleme aldığı Çeşni isimli romanın sayfalarının arasında ayrıcımı bıraktığım yerden bir bölüm. Aileyi, anneyi, geçmişle olan bağları, çocukluk yıllarını, kimlik arayışını, dostlukları, zorlukları ve aynı zamanda zorluklarla birlikte gelen kolaylıkları ve kokuları, kokuların insan hafızasında saklanan anılarla irtibatını büyük bir içtenlikle işleyen bu roman, aynı zamanda Türkiye Diyanet Vakfı İlksay kurulunca 2025 aile yılı dolayısıyla düzenlenen Ailem En Değerli Hazinem isimli roman yarışmasında ikincilik ödülü almış bir eser. Önceki programlarımızdan birinde bu yarışmanın birincisi olan eseri de konuk etmiştik. Bu kitap da en az onun kadar okuması keyifli, dili akıcı, olay örgüsü gayet başarılı bir roman. Yazarımızın kalemine sağlık. Roman sever okurlarımızın bir solukta keyifle okuyacağını düşündüğüm bir eser. Kitapla ilgili sözlerimiz yine bu güzel eserden, kitabın arka kapağında yer alan ifadelerle nihayete ersin istiyorum. Şöyle yazıyor romanın arka kapak tanıtım yazısında. Nilüfer bir yemek dergisinde fotoğrafçı olarak çalışır. Cevabını asla bilemeyeceği sorularla geçmişini ve kim olduğunu arar. Bir deprem her şeyi alt üst ederken onun hayatında da bazı taşların yerine oturmasını sağlar. Sevgili dinleyenler, Kitap Ayracı'nın bugünkü konuğu, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları'ndan ve Ayşe Şeker Kılıç'ın kaleme aldığı Çeşni isimli romandı. Bu güzel romanı romansever okurlarımız başta olmak üzere siz kıymetli dinleyicilerimizin beğenisine sunarken herkese keyifli okumalar diliyorum.
kitaplarımızla, kıymetli eserlerimizle ve dergilerimizle yapacağımız nice yolculuklarda tekrar birlikte olabilmek temenni ve dualarıyla. Hoşça bakın zatınıza.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, beklerken, beklenirken,

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Adım Ebu Basir. Mekke'den geliyorum. Daha doğrusu kaçıyorum. Aylar önce Müslüman oldum. Babam ve annem bana yapmadıklarını bırakmadı. Günlerdir ev hapsindeyim. En sonunda bir gece vakti onlara fark ettirmeden kaçtım.
2: Ebu Basir Müslüman olmuş. Bunu söylediği için de aylardır Mekke'de hapsediliyormuş. Bir yolunu bulup kaçarak buraya gelmiş.
3: Ebu Cendel gibi. Ne olacak şimdi? Onu da mı geri göndereceğiz?
4: Anlaşmaya göre evet. Peygamberimiz söz verdiği zaman asla dönmez.
3: Ama şu delikanlının haline bak. Buraya sığınamazsa ne yapar? Ailesinin yanına dönemez artık.
4: Durun bakalım, durun. Allah'ın bir bildiği vardır.
5: Özür diliyorum. Nasıl yaptığını ben de anlayamadım.
6: Yıkıl karşımdan beceriksiz. Neyse ki Muhammed bize bir söz verdi. Onu bize teslim etmek zorunda. Bana hemen Huneys'i çağırın.
1: Mekke'ye geri dönemezdim. Dönersem beni öldüreceklerdi. Ben de onu öldürdüm.
7: Peygamberimiz Ebu Basir'in yanına geldiğinde Ebu Basir ona şöyle açıklama yaptı.
1: Ya Resulallah, sen üzerine düşeni yaptın. Verdiğin sözü tuttun ve beni onlara teslim ettin. Ben de dinim hakkında uğrayacağım işkencelerden korunmak için bunu yaptım. Allah beni onlardan kurtardı. Bundan sonrası benim sorumluluğumdadır.
7: Ebu Basir dediği gibi Medine'den uzaklaştı. Deniz sahilindeki Zulhuleyfe'nin İs Vadisi'ne ulaştı. Bu bölge Kureyş müşriklerinin Şam'a giden ticaret yolları üzerinde ağaçlık bir yerdi. Ebu Basir'in buraya yerleşmesi Kureyş'in hiç beklemediği sonuçlar doğuracaktı.
0: 108. Bölüm.
8: Selamun aleyküm.
9: Ve aleyküm selam. Hoş geldin.
8: Hoş bulduk.
9: Ne oldu? Ne arıyorsun?
8: Sadaka olarak verebileceğimiz ne var diye bakıyorum.
9: Kilerde biraz hurma ile arpa var. Bir de hayvanlardan sağabileceğimiz süt var. Sağıp getireyim mi?
8: İyi olur, sana zahmet. Yiyecek bir şeyler bulabilir miyiz?
9: Ayarlamaya çalışırım. Neler olduğunu anlatmayacak mısın?
8: Anlatayım. Bugün mescitte öğle namazını bekliyorduk. Yalın ayak bazı insanlar geldi. Üstlerinde doğru dürüst giyecekleri yoktu. Kaba yunabalarını başlarına geçirivermişlerdi. Ne kadar muhtaç oldukları her hallerinden belliydi. Onların bu durumunu görür görmez peygamberimizin yüzünün rengi değişti.
9: Hay Allah! Nereden geliyorlarmış öğrendiniz mi?
8: Mudar kabilesine mensuplarmış.
9: Yokluk çok zor bir şey.
8: Öyle. Peygamberimiz önce evine girdi. Zannediyorum onlara verilebilecek bir şey var mı diye baktı ama eli boş çıktı.
9: Elinde olsa muhakkak paylaşırdı. Hiçbir şeyi biriktirmediği için evinde bir şey bulamamıştır. Eşinin söylediğine göre yanında belli bir miktar altın varken rahat uyuyamıyor, onu mutlaka ihtiyaç sahiplerine dağıtıyormuş.
8: Bizi bu kadar teşvik ederken kendisi yapmaz mı? Elbette en cömertimiz o. Kendisinden bir şey istendiğinde hayır dediğini görmedim. Bu adamları görseydin sen de çok etkilenirdin. Kılıçlarından başka hiçbir şeye sahip değillerdi.
9: Allah yardımcıları olsun. Sonra ne oldu?
8: Peygamberimiz evine girip çıktıktan sonra Bilal'e ezan okumasını emretti. Namaz

0: namazı kıldık. Sonra bir konuşma yaptı.
1: Ne dedi?
0: Allah'a hamd ve sena ettikten sonra konuşmasına, "Ey insanlar, sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir" ayetiyle başladı. Ardından Haşr suresinin 18. ayetini okudu. "Ey inananlar, Allah'tan sakının ve herkes yarın ahiret için neler hazırladığına bir baksın." Sözüne şöyle devam etti. "Herkes altın ve gümüş paralarından, elbisesinden, buğdayından ve hurmasından bir avuç, hatta yarım hurma da olsa sadaka versin."
1: "Ben içerideki malzemelere bakayım. Ne bulabilirsek gönderelim."
0: "İyi olur. Allah razı olsun. Ben de birkaç parça üst baş ayarlayayım."
1: "Bulabildiklerim bunlar."
0: "Ben de bunları bulabildim. Şimdi hepsini tek bir torbaya dolduralım. Sen tut şunun ucundan."
1: "Peki."
0: "Oldu. Şimdi sırtıma almama yardım eder misin?" "Oldu, tamam. Ellerin dert görmesin. Ben bunu bırakır gelirim."
1: "Selametle git, selametle dön. İnşallah bereketli olur onlar için."
0: "İnşallah.

0: Ensardan olan bu zat taşımakta güçlük çektiği bir torbayla mescide girdi. Sonra diğerleri onu takip etti. Herkes imkanı nispetinde ne bulduysa getirmişti. Mescidin ortasında iki kocaman yiyecek ve giyecek öbeği oluştu. Bu manzara karşısında sevinçten yüzü parlayan peygamberimiz, hayırlı bir işe öncülük etmenin ne büyük bir sevaba sebep olduğunu şu sözlerle müjdeledi. Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse, hem kendi yaptığının sevabını hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olursa, hem kendi günahını hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahından da bir şey eksilmez. O dönemde Araplar arasında çok eşli evlilik yaygındı. Ve erkeğin kadını boşaması ağzından çıkacak bir söze bağlıydı. Boşanma ile ilgili ayetler henüz nazil olmadığından örfe göre hareket ediliyor, bilinen yöntemler uygulanıyordu. Boşamanın en ağır şekli ise erkeğin kadını annesine benzetmesiydi. Bu şekilde karısına "sen artık annem gibisin" diyerek bir daha birleşme imkanını ortadan kaldırıyordu. Resulullah'ın kapısının önünde bekleyen Havle binti Salebe de bu dertten muzdaripti.
1: "Kim o? Ayşe, ben Havle, Havle binti Salebe. Peygamberimizle görüşmek için geldim, müsait mi?"
2: "Buyur gel Havle, hoş geldin."
1: "Sağ ol."
2: "İyi görünmüyorsun, bir şey mi oldu?"
1: "Sorma, başımıza bir musibet geldi. Şimdi işin içinden nasıl çıkacağımızı bilmiyoruz."
2: "Hayırdır, ne oldu?"
1: "Ah, kocam Evs bana zihar yaptı."
2: "Zihar mı yaptı?"
1: "Evet, artık iyice yaşlandı. Sinirlerine hakim olamıyor. Bana kızdı ve sen artık bana anamın sırtı gibi ol dedi, evden çıktı gitti. Döndüğünde pişman olmuştu ama ne çare."
2: "Neden böyle söyledi? Hay Allah."
1: "Sen çok ağır bir söz söyledin. Bunun sonucunun nereye varacağını bilmiyorum dedim. Biz şimdi boşanmış mı olduk Ayşe?"
2: "Bilemiyorum."
1: "Öyleyse ben ne yaparım? Çocuklarımın bakımını ben üstlenemem. Hiçbir gelirim yok. Ona bıraksam perişan olurlar. Kaç yaşına geldik? Bu saatten sonra ikimiz için de birbirimizden daha iyisi yok."
2: "En iyisi Resulullah'a anlat durumunu. Allah bir çıkar yol gösterir, merak etme. Sen otur biraz soluklan. Ben geldiğini haber vereyim."
1: "Ey Allah'ın Resulü, iyi bilirsin ki Evs çocuklarımın babası.

0: babası, insanlar içinde bana en sevgili olanı ve amcamın oğludur. O yaşlandı, güçten kuvvetten düştü. Dili ağırlaştı, konuşunca incitir oldu. Öfkesine hakim olamıyor. Bir şeyi söylüyor, sonra pişman oluyor. Ey Allah'ın Resulü! Evs beni genç, zengin ve güzel olduğum zaman aldı. Malımı ve gençliğimi yiyip bitirdi. Ona pek çok çocuk doğurdum. Şimdi yaşlandım, çoluk çocuktan kesildim. Kemiklerim inceldi. Artık ne malım ne de beni sahiplenecek bir ailem var. Bu hale geldiğim zaman bana zihar yaptı. Sen bana annem gibisin dedi. Ama dediğim gibi aklı gelip gidiyor. Ettiği sözden pişman oldu. Sana kitabı indiren Allah'a and olsun ki o boşama sözünü hiç anmadı.
1: Peygamberimiz bu sözün geri dönülmesi mümkün olmayan bir boşama olduğunu söyledi.
0: Allah'ın Resulü, vallahi o boşama sözünü hiç söylemedi. Hem Allah da boşanmayı sevmez zaten, değil mi?
1: Peygamberimiz cevabını tekrarladıktan sonra, ey Havle, Allah senin işinle ilgili bir şey vahyetmedi. Sen şimdi evine dön, bir şey emredilirse ben sana onu açıklarım, dedi. Ama Havle çok üzgün ve çaresizdi.
0: Ey Allah'ın Resulü, sen Allah'ın peygamberisin. Ne olur bana bir çare bul. Kocamla bir arada yaşamama izin ver. Küçük çocuklarım var. Onları bıraksam perişan olurlar. Yanıma alsam besleyemem. Ey Allah'ın Resulü, halime bak. Sana kurban olayım. Ey Allah'ın Resulü, bana bak. Allah beni senin yoluna feda etsin. Ey Allah'ım, halimin perişanlığını görüyorsun. Bu ayrılığın zahmet ve meşakkatini sana şikayet ediyorum. Yoksulluğumu sana şikayet ediyorum. Çaresizliğimi sana şikayet ediyorum. Ancak sana iltica ederim. Ey Allah'ım, bu yolda bizim için genişlik ve çıkar yol olacak şeyi peygamberine bildir. Ne olur bana yardım et.
2: Tamam Havle, tamam, sakin ol, sakin ol. Allah Resulüne vahiy inmeye başladı.
0: Ey Allah'ım, hakkımda hayırlı olanı ihsan et. Ben senin peygamberinden ancak hayırlı olanı umarım.
2: Şşt Havle, susmalısın. Bak, Allah dilediğin gibi vahiy indiriyor.
1: Peygamberimizi bürüyen vahiy hali geçince gülümseyerek Havle'ye seslendi.
0: Buyur ey Allah'ın Resulü.
1: Peygamberimiz haklarında ayet indiğini müjdeleyerek ona Mücadele suresinin ilk ayetlerini okudu. Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah sizin konuşmanızı işitir. Çünkü Allah işitendir, bilendir. İçinizden zihar yapanların kadınları onların anaları değildir. Onların anaları ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Şüphesiz onlar çirkin bir laf ve yalan söylüyorlar. Kuşkusuz Allah affedicidir, bağışlayıcıdır. Kadınlardan zihar ile ayrılmak isteyip de sonra söylediklerinden dönenlerin karılarıyla temas etmeden önce bir köleyi hürriyete kavuşturmaları gerekir. Size öğütlenen budur. Allah yaptıklarınızdan haberi olandır. Buna imkan bulamayan kimse hanımıyla ilişkiye girmeden önce ard arda 2 ay oruç tutar. Buna da gücü yetmeyen 60 fakiri doyurur. Bu hafifletme Allah'a ve Resulüne inanmanızdan dolayıdır. Bunlar Allah'ın hükümleridir. Kafirler için acı bir azap vardır.
0: Allah'ım, sana şükürler olsun, şükürler olsun. Evs utancından gelip size durumu anlatamamıştı. Haber vereyim de huzurunuza gelsin.
1: Peygamberimiz Evs'e ettiği yemini ne niyetle yaptığını sorduğunda, Evs bundan pişman olduğunu söyleyerek kefaret olarak ne yapabileceğini sordu. Peygamberimiz ayette geçtiği gibi önce bir köle azat

0: tüm sesleri en iyi şekilde işiten Allah'a hamdolsun. Her şeyi işiten Allah'ın şanı ne yücedir. Havle kocasıyla ilgili konuşurken o kadar kısık sesle konuşuyordu ki söylediklerinin bazılarını ben bile duyamıyordum. Allah ise şöyle buyurdu. Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah sizin konuşmanızı işitir. Çünkü Allah işitendir, bilendir.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Ey bu dünya talebi uğruna nefsani istekler için diyar diyar dolaşan ve Allah'ın sıfatlarını, gücünü, büyüklüğünü göremeyen gönlü körleşmiş kişi. Ne vakte kadar bu gülistan nerede, nerede deyip duracaksın? Can ayağına batmış şehvet, hiddet ve nefsani istekler dikenini çıkarmadıkça gözün kararır, göremezsin. Bu halde nasıl dönüp dolaşacaksın? İlahi emaneti taşıdığı için çok üstün bir güce sahip olan ve dünyalara sığmayan Ademoğlu, cismani zevkler dikeninin etrafında gizlice dolaşır durur. İnsanda bulunan bu ilahi emanet, bu can, ekmekle yemekle semiren yahut kah şöyle kah böyle olan can değildir ki. Bu ilahi nefha, haktan gelen bu ruh, yemeden içmeden hasıl olan hayvani ruh değildir. Ey emeline ulaşmak için çare arayan kişi, hoş olmayan bir şeyden insana hoşluk gelir mi?

0: Cahiliye devri insanı kimi zaman kahinlerden medet umuyor, kimi zaman da büyüyle kendini avutuyordu. Bu insanlar fallara başvuruyor, çeşitli varlıklara uğur ve uğursuzluk atfediyorlardı. Allah'ın yarattığı ve kullarının hizmetine sunduğu güneş, ay ve yıldızların hareketlerinden çeşitli anlamlar çıkarmaya çalışıyorlardı. İnsanları tüm bu cahiliye inançlarından temizlemek için gönderilen Allah Resulü, ashabıyla birlikte olduğu her an onları eski inanç ve alışkanlıkları konusunda uyarıyor ve bunların yerine İslam'ın öğretilerini anlatıyordu. Yine böyle bir sohbet zamanıydı. Allah'ın elçisi Ensar'dan bir toplulukla birlikte oturmaktaydı. Vakit geceydi. Birden bir yıldız kaydı ve gökyüzü aydınlandı.
1: Gördünüz mü şunu? Nasıl da aydınlanıverdi gökyüzü.
2: Evet gördüm, bir yıldız. Hem de büyük bir yıldız.
1: Kesinlikle öyle.
2: Kesin bu gece büyük bir adam doğdu. Nasıl da parladı değil mi?
1: Evet evet. Birden güneş doğmuş gibi oldu.
2: Ve öylece sönüverdi.
0: Allah'ın Resulü ashabına baktı ve cahiliye döneminde bunun gibi bir yıldız kaydığı zaman sizler ne derdiniz diye sordu.
2: Allah ve Resulü bilir ki biz bu gece büyük bir adam doğdu ve bu gece büyük bir adam öldü derdik.
1: Evet ey Allah'ın Resulü. Böyle düşünür, böyle inanır ve böyle söylerdik.
2: Çünkü biz atalarımızdan böyle görmüştük ey Allah'ın Resulü.
0: Bunun üzerine Resulullah, yıldız ne bir kimsenin doğumu ne de ölümü için kayar dedi.
2: Biz onlardan haber alırdık ya Resulallah. Yani öyle zannederdik. Söylediklerine inanırdık. Hayatımızı da ona göre düzenlerdik.
1: Evet, kahinler öyle söylerdi çünkü. Geleceğimizin yıldızlarda göründüğünü anlatırlardı bize.
0: Nurlu Nebi ashabına baktı ve Allah Teala bir şey hakkında hüküm buyurduğu zaman arşı taşıyan melekler tesbih ederler. Arkasından onlardan sonra gelen gök ehli tesbih eder. Ta ki tesbih şu alt semanın sakinlerine ulaşır dedi. Sahabiler merakla Hazreti Peygamber'i dinliyordu.
1: Peki ya Resulallah, sonra ne oldu?
0: Allah'ın elçisi, sonra arşı taşıyanların arkasından gelenler arşı taşıyanlara Rabbiniz ne buyurdu diye sorarlar. Onlar da ne buyurduğunu kendilerine haber verirler. Böylece gökyüzü sakinleri birbiriyle haberleşir. Nihayet haber şu alt semaya ulaşır ve cinler işitileni kaparak onu kahin dostlarına aktarır ve yıldızla taşlanırlar. Bu bilgiler geldiği şekilde aktarılmışsa gerçektir. Fakat bunlara ilavelerde bulunurlar ve yalan karıştırırlar dedi.
2: Allah senden razı olsun ey Allah'ın Resulü. Bizi de kahinlerin yalanlarından ve bilmediğimiz şeylerin peşinde koşmaktan korusun.
1: Amin.
3: Hadislerin hikayeleri.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Dünyayı isteyip de eline alan ve kendisine demirden şehir ve demirden kale yaptıran kimse hani nerede? Dünyayı bulan ve kartala binerek göğe çıkan o küstah nerede? Tanrı benim diyerek sonunda Allah'ın denizin dibine yolladığı küstah Firavun nerede? Bu dünya malını toplayıp malıyla birlikte yerin dibine geçen insan nerede? Doğudan batıya kadar ordu yürüterek birçok ülkeyi egemenliği altına alan dünya beyi İskender nerede? Asası yılan olan ve kendisine denizin yarılarak yürüyüp geçmesi için yol verdiği insan Hazreti Musa nerede? Cinlere, perilere, kuşlara hükmeden o adil insan Hazreti Süleyman nerede? İnsanlar arasında seçilmiş olan o iyi kişi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nerede? Dünya onsuz boş kaldı. Bir tarafı eksik kaldı. Bu saydıklarımın hepsini ölüm yakaladı. Ey temiz kalpli insan, seni mi bırakacak sanıyorsun? Bu dünyanın kanunu böyledir.